0: Kartalcılara Didim'den selamlar demiş Ahmet. Tır kaptanlarına armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Selamlar, iyi yayınlar. Furkan Düzce'den yolda şoför ve muavin tüm dostlara gelsin demiş. Hayırlı geceler Kadirhan. Samsun Terme'den Muharrem Demir. Tüm gece vardiyasındaki elektrik arıza personelleri için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem de çalışan tüm kralcılarımıza. Yine Almanya'dan İsmail, gece vardiyasındayım. Büyük bir keyifle seni dinliyorum diyor. Eksik olmasın. Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız var. Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da mesajlarınızı program süresi içerisinde bizlere ulaştırabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532 703 92 00, 0532 703 92 00. WhatsApp hattımızdan da mesajlarınızı program süresi içerisinde değerlendirmeye devam edeceğiz dedikten sonra Ebru'dan gelen bir mesajımız var İstanbul'dan. Mesaide olan kralcılarımızdan Recai, şu anda seni dinliyorum. Arkadaşlara ve bana bir selam gönderirsen bizleri mutlu edersin diyor. Hem ona hem arkadaşlarına selam olsun. Gurbetten gelen bir mesajdı. Aysel yine Ankara'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Burak Marmaris'ten seni takip ediyorum demiş. Mert'e selam gönderelim. Eşimle beraber seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Dilek yine Antalya'dan bizleri dinleyen, takip eden kralcılarımızdan. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Mesaide olan, yine yollarda gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Nasip olursa yarın gece yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Kimi.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: Sen benim değişmez kaderim, sen benim vazgeçilmezimsin. Allah'ıma, kitabıma yemin ederim, sen benim her şeyimsin.

Enkaz oldum sayende, finalinle övün. Hani bizim sevdamız delirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları.

0: etmişse ses ver. Ses ver. Ne olur ses ver.
1: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Düşme, tutmazlar bunu bilesin. Düşme, kimsen kalmaz ki göresin. Düşme, isterler hep sürünesin. Düşme, bir darbede dosttan yersin. Düşme, düşme.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop

0: istikameti trafiğe kapalı ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün olsun. Güzel haberler alıp birbirimize gün boyunca güzel haberler verelim inşallah. Şahane bir babalar listeliyle yeni güne merhaba diyoruz. Tam 4 saat boyunca en kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Güne bizimle başlayan sevgili kralcılarımıza günaydın. Türkiye'nin ve dünyanın her bir santimetre karesinde bir üyesi olan büyük kral ailesine günaydın. Güzel bir gün olsun, hepimiz için hayırlı bir gün olsun, huzurlu bir gün olsun inşallah. Güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir gün olsun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Mobilin bankası Akbank.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
6: budur.

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Ama dememek için
1: Emma Sigorta. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
3: Sepeti. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın.

0: maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Erimli en güzel saatlerinden bir kere daha radyosunu şimdi açanlara günaydın diyelim. Özellikle işlerine gitmek için yollarda bizi dinleyen sevgili kralcılarımıza kolaylıklar diliyorum. Güzel bir gün olsun inşallah. Bereketli bir gün olsun bütün esnafımıza. Ve elbette toplu taşımada bizi kulaklıklarıyla dinleyen sevgili kralcılarımız. Şarkılarımız size de ilaç gibi gelsin. Toplu taşıma şoförlerimize, uluslararası yollarda direksiyon sallayan kral kaptanlara. Hepinize günaydın.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral.

Bugün Kral Etkinlik otobüsümüz İstanbul'da olacak sevgili kralcılar. Hangi lokasyonda, hangi adreste olacağız? Kulağınız bende olsun. Biraz sonra hem lokasyon bilgisi vereceğim hem günün şifresini vereceğim. Lütfen telefonunuzda Kral uygulamasını kontrol edin, yoksa hemen yükleyin. Otobüse ilk giden ve şifremizi doğru söyleyen ilk kralcımız bugün 10 bin liralık hediye çekinin sahibi olacak. Bütün hediye çeklerimiz artık 10 bin liralık olacak. Hani 5 veya 10 bin liralık hediye çeki çıkmıyordu ya duruma göre. Tamamen şans, ama artık bütün hediye çeklerimiz 10 bin liralık. Kulağınız bende olsun.

kere daha hatırlatayım, az sonra Kral Etkinlik Otobüsümüzün lokasyonunu vereceğim sevgili kralcılar. Bir de günün şifresini vereceğim. İlk giden ve şifreyi doğru söyleyen kralcımız bugün 10 bin liralık hediye çekinin sahibi olacak. Artık bütün çekler 10 bin liralık olacak. Daha evvel değerli markaların 5 bin liralık veya 10 bin liralık hediye çekleri diye anons ediyorduk. Şimdi hepsi 10 bin lira oldu. Arkadaşlarımızın bana ilettiği bilgiye göre kulağınız bende olsun. Telefonunuzda Kral uygulaması olsun. Az sonra hem lokasyonu hem de şifreyi vereceğim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi.

0: akaryakıtlarda yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Belli Ona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Belli Ona bayilerinde.

0: budur.
1: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Kurutma makinesi olmayan...

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İlaç gibi radyo.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Kral Etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu ve şifremizi söyleme zamanı geldi sevgili kralcılar. Şu anda arkadaşlarımız Ataşehir'de Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi önünde sizleri bekliyorlar. Bugün Kral Etkinlik otobüsümüz İstanbul'da Ataşehir'de Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi önünde sizleri bekliyor. Günün şifresi İstanbul Boğazı. Tekrar ediyorum, Kral Etkinlik otobüsümüz şu anda İstanbul'da Ataşehir'de Ataşehir Atatürk Müzesi ve Kütüphanesi önünde sizleri bekliyor. Günün şifresi İstanbul Boğazı ve şifreyi doğru söyleyen kralcımız değerli markaların 10 bin liralık hediye çeklerinden birini kazanacak. Az sonra kazananı anons edeceğim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.
2: Gel dağları aşalım, hilalde buluşalım. Gel dağları aşalım.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinlikte kürsüde eğdi konuşmasında terörsüz Türkiye süreci öne çıktı. Erdoğan, sürece yönelik itirazlara bir kez daha tepki gösterdi, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Herkesin bir hesabı varsa emin olun.

0: Bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, ufkumuz da açıktır.
1: Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye demokratik güçlerinin pes edildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak kararı tarihi bir an olarak nitelendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. Ankara kararı Türkiye'ye karşı takınılan yanlı yaklaşımın son örneği olarak değerlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak ulusal yargı yetkisini gasp etmiştir ifadesi kullanıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Programcı İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama emri verildi. Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması kapsamında 3. dalga operasyon gerçekleşti. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 11 şirket ve 4 derneğe kayyum atandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla başlayan davada dün Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Savcı, kaynağı belirsiz paranın aklanması iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Partililere CHP'den ayrılanlarla tartışmaya girmeyin talimatı verdi. Önümüzdeki süreçte kurultayı toplayacağız ve CHP'yi yeniden kuruluşundaki ahlaki kodlara kavuşturacağız dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan kararlara ilişkin açıklama geldi. Özel hem cezaları hem de yargılama sürecini eleştirdi. Arkadaşlarımızı şeklen suçlu gösteriyorlar dedi.
3: Bakın örgüt deyince başka şehirdeki insanları yetkisiz mahkemelerin olduğu başka şehirlere getirmek mümkün oluyor. Bakın Aziz İhsan Aktaş'la Rıza Akpolat'ın ilişkilendirildiği hiçbir eyleme ceza yok. Onun olmadığı buldukları 3-4 eyleme en üst sınırdan ceza vererek birine 20 yıl, birine 8 yıl ceza verilip 8'er yıl ceza verilip içeride tutulmaya devam edilen bir iş var.
1: 5 Ağustos'ta yapılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili itiraz süreci tamamlandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Böylece seçimlerin yenilenmesinin önü açıldı. Adıyaman'da saat 21.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sincik ilçesi olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir hasar bildirimi olmadı. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci devam ediyor. Öğrenciler 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi güne %0,19 değer kaybıyla 14.473 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 48.11, euro 56.14, gram altın 7.186 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 78.000 dolar bandında.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler birbirinin rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Korendon Alanya Spor, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etti. Genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Pire'nin sultanlarının rakibi Almanya A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19'da başlayacak.

0: spor haberlerini sundu.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
3: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Bugün İstanbul az bulutlu 30, Ankara ve Bursa az bulutlu 33, İzmir ve Antalya güneşli 35 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: haritaki risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için Emma Sigorta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

haberlerini aldık. Sevgili kralcılar, ilk saatimizi de geride bıraktık. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir gün olsun. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir gün diliyorum. Radyosunu şimdi açanlara.

0: Ve Kral Etkinlik otobüsümüze ilk giden, şifreyi ilk doğru söyleyen kralcımız günün 10 bin liralık hediye çekini kazandı. Bundan sonra dağıtılan çeklerin tamamı 10 bin liralık olacak. Aklınızda bulunsun sevgili kralcılar, kulağınız bizde olsun. Otobüsümüzün lokasyonunu ve günün şifresini gün boyunca vereceğiz. Kral Etkinlik otobüsümüz gün boyunca herhangi bir yerde karşınıza çıkabilir. Bakalım bugünün talihlisi olan kralcımız neler söylemiş.
1: Merhaba, adım Emre Türkmenli. Burada Erenköy'de, Ataşehir'de çalışıyorum. Sabahları işe gelirken Kral FM dinliyorum. Şifreyi duydum ve otobüsün Ataşehir'de olduğunu öğrendim. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Baran sana armağan ediyorum.
2: İlaç gibi radyo. Kral.

0: basın turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 26 Ağustos, Çarşamba. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalının manşetiyle başlıyoruz. Terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak kararı tarihi bir an olarak nitelendirdi. Kan isteyen kaybedecek, Hürriyet'in manşeti bugün. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı olan Ahlat'ta terörsüz Türkiye mesajı verdi. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalananlar kaybedecek, kazanan kardeşlik olacak dedi. Kuriş örgütüne 3. operasyon, hemen bu haberin altında dikkat çeken başlık. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in oluşturduğu iddia edilen suç örgütüne 3. operasyon düzenlendi. 54 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bir deprem haberi öne çıkıyor. TRT Haber'de Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem. Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Hasar bildirimi olmadı. Geçelim Sabah gazetesine, manşete bakıyoruz. Kardeşlik kazanacak, ekonomi güçlenecek. Ayrıntı şöyle: Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'tan kardeşlik mesajı veren Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 100 yılının inşası başladı, büyük Türkiye'nin ufukta yükselişine birlikte şahitlik edeceğiz dedi. Devler Ligi için tarihi gece, Lyon'u devir, 17 yıllık hasreti bitir. Sabah gazetesinde logonun hemen yanında dikkat çeken başlık. Fenerbahçe Avrupa'nın en büyük sahnesine çıkmak için Lyon'da kritik sınavda. İlk maçta 1-1 berabere kalan Sarı Lacivertliler saat 22'de başlayacak rövanşta Lyon'u devirip adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmak istiyor. Şimdi Milliyet'e bakıyoruz. Biz asla bu yoldan dönmeyiz manşet. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında terörsüz Türkiye sürecinin kimleri rahatsız ettiğini bildiklerini belirterek "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz" dedi. Erdoğan, "Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar, soykırımcılar kaybedecek" ifadesini kullandı. İşler yolunda, hemen bu haberin altındaki başlık. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezin 30 Ağustos tarihi itibariyle kapılarını açacağını belirterek "Yeni partide işler planlandığı gibi gidiyor" dedi. Özel, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala için ikinci kez hak ihlali kararı vermesini de "derhal serbest bırakılmalı" diye yorumladı. Şimdi Sözcü'nün manşeti: siyasette ahlak, çalışma hayatında huzur için iki özel teklif. 1. Özgür Özel, yeni parti lideri olarak ilk kanun teklifini verdi. Devleti yönetenlerin ve vekillerin kendilerine sağlanan kamu imkanlarını amaç dışı kullanmamasını istedi. 2. Bir kayyumda madencilerin hakkını yiyen şirkete atayın. Yeni parti lideri Özel, alacakları için 16 gündür eylem yapan madencilere yere baret vurup destek verdi. İktidara, "Her şeye zırt pırt kayyum atayanlar o şirkete de atasın, bir kayyum ödesin borcu" diye seslendi. Başka bir başlık: oğlumun babası olduğum için yargılanıyorum. Silivri'de 3 kuşak hakim karşısına çıktı. Hasan İmamoğlu böyle dedi. Hasan İmamoğlu savunmasında "haram yemedim, Ekrem İmamoğlu'nun babası olduğum için buraya getirildim" dedi. Ve 10 haber: Rojin zehirlendi, zehir otopside bulundu. Van 100. Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin'in ölümüne ilişkin sır perdesi devam ederken ailenin avukatı otopsi raporuna göre Rojin'in iç organlarında felç edici kimyasal maddelere rastlandığını öne sürdü. Bu haberle basın turunu tamamladık. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan

tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil agro

0: hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı.

0: gerek.
1: Bu yıl üniversiteli olacak kardeşlerimize Allah zihin açıklığı versin. Özellikle ailelerine kolaylıklar diliyorum. Yurt dışında, şehir dışında çocuklarını okutacak aileler için durum hiç de kolay değil. KYK yurt başvuruları başladı. Şehir dışında okuyacak kardeşlerimiz dikkatle takip etsinler. Aileler dikkatle takip etsinler. KYK yurt başvuruları bugün itibariyle başladı. 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapılabilecek. 29 Ağustos Cumartesi 23.59'a kadar E-Devlet'ten başvuru yapabileceksiniz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: Klima deyince...

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteğine taksit yapın. Detaylar PTR.com'da.
2: Büyük rahatlık PTR.
3: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 Lite 2 GHz 6'ya 128 GB 10.9 inç Android tablet gri 14.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında... Daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
10: İlaç gibi radyo.
11: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
10: İlaç gibi radyo.
12: Reklam.
13: Kezban'ın günlüğü.
14: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

kardeşlerimize hatırlatma yapayım tekrar. Sevgili krallar ve aileleri dikkatli takip etsinler. 29 Ağustos Cumartesi 23.59'a kadar KYK yurt başvuruları yapabileceksiniz. Bugün itibariyle KYK yurt başvuruları başladı ve E-Devlet üzerinden 29 Ağustos Cumartesi 23.59'a kadar sürecek. Allah şehir dışında evlatlarını okutacak ailelere kolaylıklar versin. Çocuklarımıza da zihin açıklığı diliyorum.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinlikte kürsüde eğdi. Konuşmasında terörsüz Türkiye süreci öne çıktı. Erdoğan, sürece yönelik itirazlara bir kez daha tepki gösterdi. Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi.
2: Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, ufkumuz da açıktır.
1: Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçleri'nin feshedildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak kararı tarihi bir an olarak nitelendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan

0: Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. Ankara kararı Türkiye'ye karşı takınılan yanlı yaklaşımın son örneği olarak değerlendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak ulusal yargı yetkisini gasp etmiştir ifadesi kullanıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Programcı İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama emri verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla başlayan davada dün Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Savcı, kaynağı belirsiz paranın aklanması iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Partililere CHP'den ayrılanlarla tartışmaya girmeyin talimatı verdi. Önümüzdeki süreçte kurultayı toplayacağız ve CHP'yi yeniden kuruluşundaki ahlaki kodlara kavuşturacağız dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Bizim derdimiz ayrı. Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Önümüzdeki süreçte kurultayımızı da yapacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekrar kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacağız.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den Aziz İhsan Aktaş davasında çıkan kararlara ilişkin açıklama geldi. Özel hem cezaları hem de yargılama sürecini eleştirdi. Arkadaşlarımızı şeklen suçlu gösteriyorlar dedi. 5 Ağustos'ta yapılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili itiraz süreci tamamlandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Böylece seçimlerin yenilenmesinin önü açıldı. Adıyaman'da saat 21.43'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sincik ilçesi olan sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Herhangi bir hasar bildirimi olmadı. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar. Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler birbirinin rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Corendon Alanya Spor, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etti. Genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Filenin sultanlarının rakibi Almanya, A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
8: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne programımızın 3. saatine hoş geldiniz sevgili kralcılar. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Şahane bir babalar resitali yapmak için çok güzel bir vakitteyiz. Radyonuzun sesini biraz daha açın. Hepinize ilaç gibi gelsin.

0: Sensiz mutlu değilim. Geçti güzel günlerim. O günahkar kaderim ayırdı içimizi. Bir hayal gibi geçti, zehir oldu yıllarım. Sen bir zamanlar beni sevmiştin, ümit dolu yıllar demiştin. Senden ayrılamam demiştin. Sen.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç Gibi Radyo.
5: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonu

0: akaryakıtlarda yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Anahtar
3: teslim mutluluk. Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Kurutma.

0: Fiat.com'da. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın diyelim. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Programımızın 3. saatinde şahane bir babalar resitaliyle merhaba dedik. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz.

Bizi tekstil atölyelerinde dinleyen sevgili kralcılarımız, hepinize kolay gelsin. Fabrikalarda kulak verenler, tarlada, bağda, bahçede çalışanlar, belediyelerin bütün temizlik işleri birimleri ve teknik işlerde çalışan kardeşlerim, bütün emekçiler, hepinize armağan olsun Ahmet Kaya'nın bu güzel şarkısı.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: İlaç gibi radyo.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın. İndirimi anında.

0: da yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

Erzurum'da Halk Sağlığı Müdürlüğü'nde çalışan sevgili kardeşlerimizden biri demiş ki herkese selam gönderiyorsun, devlet dairelerini unutuyorsun, biz de sizi dinliyoruz diye. Kolaylıklar diliyorum. Oralarda hep müzik dinlemeye izin verilmiyor diye biliyoruz ya, biraz o yüzden sizi unutuyoruz galiba, ihmal ediyoruz. Sizden gelen mesaj olunca da başımızın gözümüzün üstüne. Kolaylıklar diliyorum hepinize. İl Sağlık Müdürlüklerinde çalışanlar, 112'de çalışanlar, tüm tapu müdürlüklerinde, çevre şehircilik il müdürlüklerinde.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. İlaç gibi radyo.

Damgasını vurmuş unutulmayan, eski ama hiç eskimeyen şarkıların yeniden okumalarını, yeniden düzenlemelerini paylaştım. Az önce Zerrin Özer'den birini dinlettim. Şimdi sırada Ümit Yaşar var ve Ebru Gündeş gelecek, akustik albümünden söyleyecek Hasret Rüzgarlarını. İyi ki bu şarkılar var. Bu şarkıları yazan, besteleyen, okuyan, gönüllerimizde etkisi hiç azalmayan bu şarkıları bize hediye eden bütün büyük sanatçılara selam olsun.

0: Kral FM'de unutulmayanlar.
1: İlaç gibi radyo. Kral.
2: Hazır unutulmayanlar demişken sizi gerçek bir unutulmayan şarkının ilk versiyonlarından birine götüreyim sevgili kralcılar. 1968-69 yılında Orhan Baba bu şarkıyı yapıyor, olay yaratıyor Türkiye'de. Elbette hala aynı etkiyle dinlemeye devam ediyoruz. Hemen ardından 1971 yılında bir filmde Kamuran Akkor'dan dinliyoruz. Cambazhane Güllü Fadime isimli filmde Kamuran Akkor'un bu unutulmaz yorumu yer alıyor. Unutulmayanlar da o zaman en kral şarkılardan biri. Bütün sevenlerine hediyem olsun.

Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Berge'nin bu unutulmaz şarkısından sonra reklam dönüşü Müslüm Baba'dan iki güzel şarkım daha var. Kısmetse yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

0: Eser'in sunduğu Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.

Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral. Kral FM'de unutulmayanlar.

0: çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, unutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral İlaç gibi radyo.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy.

0: Otokratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Bugün İstanbul az bulutlu 30, Ankara ve Bursa az bulutlu 33, İzmir ve Antalya güneşli 35 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

0: Statü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız. Kurutma.

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Kürt mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Energy AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti
2: BBVA. İlaç gibi radyo.
7: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
8: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Yeniden incelenen otopsi kayıtlarında ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporuna göre eski bakan yastıkla boğulmuş olabilir. Denizolgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda fetlika bir işlemi yapılmıştı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Muş'taki anma töreninde konuştu. İstikbalimiz söz konusu olduğunda kimseye boyun eğmeyiz dedi.
2: Malazgirt'te ebedi yurt kıldığımız bu cennet vatanı tam 850 sene sonra işgalcilere karşı canımız pahasına savunmuş, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz. Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
1: Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak kararı tarihi bir an olarak nitelendirdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük İdaresi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. Ankara söz konusu kararı Türkiye'ye karşı takınılan yanlı yaklaşımın son örneği olarak değerlendirildi. AİHM uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak ulusal yargı yetkisini gasp etmiştir ifadesi kullanıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Programcı İsmail Çanak, iş insanı Serdar Özyurt ve gazeteci Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama emri verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla başlayan davada dün Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Savcı, kaynağı belirsiz paranın aklanması iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. 5 Ağustos'ta yapılan Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimiyle ilgili itiraz süreci tamamlandı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı. Böylece seçimlerin yenilenmesinin önü açıldı. Trump yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmek isteyenlere verilen göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Kararın konsolosluk görevlilerine verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındığı belirtildi. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devlet hastanesinde yangın çıktı. En az 15 bebek hayatını kaybetti. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci devam ediyor. Öğrenciler cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,34 artışla 14.522,55 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.600'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 48.11, euro 56.20, gram altın 7.164 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 78.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler birbirinin rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Kamerun'un orta saha oyuncusu Onana ile yollarını ayırdı. Siyah beyazlılar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Corendon Alanya Spor, Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etti. Genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı. Filenin sultanlarının rakibi Almanya, A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bugün Almanya ile karşı karşıya geliyor. Maç saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Neredeyim? Efsane bir şarkıdır. Ferbaba sevenlerine de yakışır diyoruz. Sevgili Kezban'a da çok teşekkür ediyorum. Günlerden çarşamba, yepyeni günde yine kavuştuk dostlar. Bugün de hepimiz için sağlıklı, huzurlu, güzel bir gün olmasını diliyorum. Saatler 15'i gösterene kadar yine eşlik etmekten, dinlemekten keyif alacağınız en güzel şarkılar bu frekansta. O halde doğru yerdesiniz. Şöyle açın radyonuzun sesini kardeşim. Harbi kız. Yayında.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle. İlaç gibi radyo.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğü aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
2: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya.

0: Sertünsüz.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

Ebru Gündeş'in de şarkısını söylemiş olduğu gibi sen de bir insan evladısın. Senin de yorulmaya, kırılmaya, özlemeye, sevilmeye ve kıymetinin bilinmesini istemeye hakkın var kardeşim. Bazen herkese güçlü görünürsün ama içinde ne yaşadığını bir Allah bilir, bir de kendin bilirsin. İyi niyetlisindir. Evet, iyi niyetli olmak güzeldir ama her şeye katlanmak zorunda olduğun anlamına da gelmez kardeşim. Peki Sibel Can'la devam ediyoruz. Uzun zamandır da paylaşmadığım, çok da sevdiğim bir şarkıdır. Hakkıyla dinleyeceğinizden de şüphem yok. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim.

aynı ben değilim diyorsanız yaşadıklarınız sizi değiştirmiş demektir kardeşim. Bu sizin kötü olduğunuz anlamına gelmiyor. Artık kime ne kadar değer vereceğinizi, nerede susup nerede sınır çizeceğinizi de öğrenmişsinizdir. Her yaşanan bir iz bırakıyor ama bazıları da en büyük deneyim oluyor sizler için. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Son zamanlarda benim de hasta olduğum yorumlardan biridir. İnşallah sizlere de ilaç gibi gelmiştir. Devam ediyoruz Derya Bedavacı'yla.

bu güzel şarkıları kaptırdık, kendimizi gidiyoruz eyvallah, ama gerek yurt içinde gerekse yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimizin mesajları da yavaş yavaş geliyor. Teşekkür ediyorum her birinize. Aramıza ilk defa katılanlar olabilir ya da sürekli dinliyorlar ama bir türlü mesaj atma gereği duymayanlar, bugün gerek duyun efendim. Bugün sessizliğinizi bozun. Hemen bize 0532 703 92 00, 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan ulaşın. Mesajınızı, selamınızı, özleminizi, hasretinizi paylaşın kardeşim. Olur mu? Çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum şimdiden.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

işte öyle. Bir insanın hayatından yılları silmek kolay mı kardeşim? Öyle takvimden birkaç sayfayı koparmaya benzemiyor. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriydi. Yaşanmışlıkları, anıları, hatıraları yine canlandıracağımız müthiş bir klasik var. Coşkun Sabah'la devam ediyoruz. Anılar diyoruz, anılar. Ah anılar, ah.

0: Otokratik
1: hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkenin kuzeyinde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Bugün İstanbul az bulutlu 30, Ankara ve Bursa az bulutlu 33, İzmir ve Antalya güneşli 35 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
4: Kral FM, Trabzon.

0: özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensizliğe.
1: Evet, Ferda abimiz canımızı da okudu bu şarkısıyla birlikte. Yeni saatimiz içerisinde radyoların şunu aşan kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz dostlar. Antep'ten Emre selam olsun. Aşık radyomuzun sesini seni dinliyoruz Harbi Kız demiş. Ferdi Baba'dan çok güzel bir şarkı paylaşmıştık. Sana da armağan etmiş olalım. Mehmet Ali kardeşim, o da Bircan Umut'a bir şarkı.

rica etmiş. Harbican Kastamonu'dan seni dinliyorum. Bana da bir şarkı gönderirsen çok ama çok sevinirim demiş. Mesaide çalışan tüm çalışma arkadaşlarına da selamlarımızı gönderiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü...

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Harbi kız.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlar, kömür karası gözlerin. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

90'lı yıllarda derin izler bırakan en sevdiğimiz ve özlediğimiz şarkıları kralcılarımızı buluştururken dinleyicilerimizin de mesajları gelmeye devam ediyor. Sevgili Nesrin'cim selam olsun sana ve sevdiklerine, birçok defa mesaj atmış ama bir türlü isteği yayınlanmamış. Serkan Kaya'dan güzel bir reçete bekliyormuş. Balıkesir Sınırgı'dan Furkan selam olsun sana kardeşim. Mersin'den Gülşen'cim yoklamada yerini almışsın. Duygularımız karşılıklı. Ben de sizi de çok seviyorum. Keçiören'den Müzeyyen Öndeş'te oğlu Çağrı Öndeş'i armağan etmiş. Umuyorum ki duyuyordur o da sesimizi. Kayseri'den selam olsun Harbi Kız demiş. Volkan kardeşimiz de yıllardır bizi dinliyormuş. Bugün de suskunluğunu bozmuş. Isparta'dan Gülten'cim moralini bozukmuş. Moralini düzeltecek bir reçete o halde hemen sana yazayım. Isparta'ya da sevgiler selamlar kardeşim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
1: Borusan Next.
4: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Miles and Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles and Smiles var.
6: Kurutma makinesi.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.

Alemi Kralı'nı birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada biliyorsunuz ki Kral FM'in etkinlik otobüsü Türkiye'nin dört bir yanında dolaştı ve şu anda artık İstanbul'da. İstanbul'da bizleri dinleyen krallarımız dakikalar sonra bulmuş olduğu konumu söyleyeceğim. Kral uygulamasını telefona indiren, şifremizi doğru söyleyip Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan kralcımıza 10.000 TL'lik hediye çekini takdim edeceğiz. Yani İstanbul'da bizi dinleyen krallarımız, gözünüz Kral FM'in etkinlik otobüsünde, kulağınız da bende olsun. Birazdan bulmuş olduğu konumu söyleyeceğim. Bakalım ilk giden dinleyicimiz kim olacak?

0: başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtacım. Muhtacım gözlerine.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Alim Kralı'nda birlikteliğimiz devam ediyor dostlar. Bu arada biliyorsunuz ki az önce Kral FM'in etkinlik otobüsünün İstanbul'da olduğunu söylemiştik. İstanbul'da bizi dinleyen Kralzlarımız, harbi kız bu Kral FM'in etkinlik otobüsü nerede diyorsunuz, hemen söyleyeyim. Sultanbeyli'nde. Sultanbeyli'nde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin hemen önünde. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin önünde Kral FM etkinlik otobüsü Kralzımızı beklemekte. Şifremiz Çamlıca Kulesi. Çamlıca Kulesi şifremizdir. Kral uygulamasını telefona indiren, şifremizi doğru söyleyip Kral FM etkinlik otobüsüne ilk ulaşan Kralcımıza 10.000 TL'lik hediye çekini takdim ediyoruz. Sultanbeyli Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin önünde şu anda Kral FM etkinlik otobüsü Kralcımızı bekliyor. Heyecanla bakalım ilk giden dinleyicimiz kim olacak?

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir. Sen de Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Detaylar.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Sevdalı gözlerim hep seni arıyor. Ferdi abimizin müthiş klasiğiydi. Tabii ki onun şarkılarına doyum olmaz dediğinizi duyar gibiyim. O halde bir reçete daha yazalım. Ferdi Baba hayranları, radyomuzun sesini birazcık da açabilir miyiz? Eyvallah. Harbi kız Balıkesir Gönen'den seni dinliyorum demiş. Melike'cim sana ve sevdiklerine selam olsun. Hoş geldin Harbi ablacığım. Keyifli dinliyoruz şarkılarını diyen sevgili Canan'cığım. Aç sesini kardeşim diyerek mesajını sonlandırmış. Dilan Şafak selam olsun sana ve sevdiklerine Eskişehir'den. Zeynep'cim sen de programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasındasın. İstanbul'dan Mehmet Ali de yoklamada ben de varım Harbi Kız demiş. Eyvallah her zaman var olun. İstanbul'dan sevgili Bircan ve tüm sevdiklerine de bu şarkıyı gönderiyoruz.

0: Anonsumu duyar duymaz Kral FM'in etkinlik otobüsüne ilk ulaşan dinleyicimize hediye çekini takdim ettik. Güzel günlerde kullansın. Bakalım bizlere neler söyleyecek.
1: Merhaba, ismim Bulut Keten. Kral FM dinleyicisiyim. Harbi kızı dinlerken otobüsün Sultanbeyli'de olduğunu öğrendim. Gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim. Harbi kıza selamlar.

yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zirvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Babalar Listeliğinde anılarımızı, hatıralarımızı canlandırdığımız, hayatımıza dokunan en güzel şarkıları da şöyle sıralamaya devam ederken Düzce'den sevgili Metin abimiz diyor ki Harbi Kız, Düzce'de çok fazla seviliyorsunuz. Ara ara yayınlarınızda sıkıntılar olsa da sizi dinlemekten vazgeçmiyoruz demiş. Eyvallah, helal olsun. Gerçek sevene de bu yakışır zaten. Harbi Can, seni dinliyorum Söğüt'ten. Sevgiler, selamlar demişler. Memduh abicim, eyvallah, selam olsun. Bizi Marmaris'te dinleyen tüm kralcılarımıza, Almanya'dan Metin abimiz yoklamada yer alan kralcılarımızdan, gurbetçilerimizden, Hollanda'dan Ebru'cum, Sıla yolunda seni dinliyoruz demiş. Eyvallah, sana da bu şarkıyı gönderelim. Taşkent'ten, Afşar'dan Mustafa Aşçı da programımızı takip ediyor. Belçika'dan Bünyamin kardeşimiz de severek programımızı dinleyen kralcılarımızdanmış. O halde bu güzel reçetemizi sizlere de yazalım.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.

0: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İlaç gibi radyo. Reklam.

Alemi Kralı'nda geldi programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Kardeşime kolaylıklar, keyifli yayınlar diliyorum. Nasip olursa yarın saatler 12 gösterdiğinde kaldığımız yerden tekrar devam etmek ümidiyle her birinize güzel bir gün diliyorum. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümünde konuştu. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj da verdi. Biz gövdemizi taşın altına koyduk diye konuştu.
2: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini açıkladı. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, kararı tarihi bir an olarak değerlendirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aldığı cezanın görevine dönmesine engel olmadığını söyledi. Yıldız, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi, bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada gelişti.

0: gecikme var. Yeniden incelenen otopsi kayıtlarında ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporuna göre eski bakan yastıkla boğulmuş olabilir. Deniz Olgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda fethi kabir işlemi yapılmıştı. Bu arada Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 38 kişinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. Ankara kararı Türkiye'ye karşı takınılan yanlı yaklaşımın son örneği olarak değerlendirdi. Ahim uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak ulusal yargı yetkisini gasp etmiştir ifadesi kullanıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla başlayan davada dün Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu savunma yaptı. Savcı kaynağı belirsiz paranın aklanması iddiasıyla Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Trump yönetimi Amerika'ya yerleşmek isteyenlere verilen göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Kararın konsolosluk görevlerine verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındığı belirtildi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler 1-1'in rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana'yla yollarını ayırdı. Siyah beyazlar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Filenin sultanlarının rakibi Almanya, A-Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 34, İzmir güneşli 37, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 32 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: ETS sizin için seçti. Kaan.

0: mutlu.
1: Müslüm Baba'nın seslendirmiş olduğu çok sevilen ve beğenilen bir şarkıyı Semih Cenk'in yorumuyla dinlettik. Alemin Kralı'nda, Kral Efendi. Sevgili Harbi Kız'a teşekkür ediyorum. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin isterim. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz. Saat 18'i gösterene dek Alemin Kralı'nda kralcılarımızlayız. Az sonra da nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız her zaman olduğu gibi. Hiçbir yere ayrılmayın. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469 Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz
5: Umran Oto Ekspertiz. İlaç gibi radyo. Reklam.

Rahmet ve dua ilanalım Ferdi Özbeğen Sevda dede. 1986 yılına götürdük kralcılarımızı. O yıllara damgasını vuran şarkılardan bir tanesidir. İşte bu şarkı benim şarkım diyen kralcılarımıza da armağandı. 86 yılından 1998'li yıllara götürelim sizi. Hain Geceler albümünün çıkış şarkılarından bir tanesidir. Çok beğenilen, hafızalara kazınan bir şarkıdır. Hani her şeyden kalırmış akılda, kaldım mı aklında biraz da olsa diyenler için yer verelim ve WhatsApp numarasını hatırlatalım. 0532 703 92 00 Alemin Kralı'na, Kral FM'e ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Tekrarlayalım. 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası. Cengiz Kurtoğlu hayranları, bu şarkı sizlere armağan olsun. Birazdan da ulaştırmış olduğunuz mesajları okuyacağız. Gerek evlerinde, gerek iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri dinleyen kralcılarımız. Bu şarkı sizlere armağandır.

Kayseri'de bizleri dinleyen kralcılarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu sabah saatlerinde 9.53 civarı 4.1 büyüklüğünde maalesef bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi olan deprem 4.1 büyüklüğünde kaydedildi. Can ve mal kaybı çok şükür yok. Geçmiş olsun dileklerimizi Kayseri'de bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza iletiyorum. Şöyle bir gelen mesajları da artık okumaya başlayalım istiyorum. Öncelikle Kuşadası'nda şu an sahilde bizleri dinleyen kralcılarımız var. Çok kıymetli dostlar var. Sevgili Rabia Hanım'a ve Levent Bey'e selamlar, sevgiler gönderelim. Rabia ve Levent Dinçer'e. Onlardan da sevdiklerine armağan olsun. Plajda güneşlenirken, deniz keyfi yaparken bizlere kulak misafiri olan kralcılarımıza, orada bizi dinleyen herkese de bu şarkıları armağan ediyorum ve keyifli günler diliyorum size de. Kayseri'den Çiçek Hanım hoş geldiniz, dinlemedeyim diyor. Kaan abicim sizleri çok seviyoruz, Ferdi Baba'dan bir şarkı rica ediyorum der. Yer vereceğim, hiç merak etme. Programın ikinci saatinde babalar resitalimiz var. Sana ve sevdiklerine de şimdiden armağan ediyorum şarkıyı. Hollanda'dan Ebru Hanım Sıla yolculuğunda bizleri dinliyor. Canından çok sevdiği biricik eşine selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Kendisine armağan ediyor. Kazasız belasız sürüşler dileklerimi iletiyorum. Yollarda bizleri dinleyen kralcılarımız, gurbetçilerimize de hediye edelim. Trabzon Sürmene'den sevgili Orhan hoş geldin, sefalar getirdin. Bolu'ya dönelim. Sevgili Arif Sertoğlu, Bolu'da fındık toplayarak sizleri dinliyoruz diyor. Çalışan emekçilerimize selamlarımı gönderiyorum. Ordu Ünye'den Erol Emre Özkaya, onlar da çalışıyorlar. Müslüm Baba'nın bir şarkısını rica etmişler. Yer vereceğim. Mesajlarınızı okumaya başladık. Alemin Kralı'nda sevdiklerinize ulaştırmayı istediğiniz şarkılara bir taraftan yer verirken diğer taraftan da bu şarkılara hep birlikte eşlik edelim istiyorum.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: 0532'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali budur.
2: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: İlaç gibi radyo.
2: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyorum.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler birbirin rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana'yla yollarını ayırdı. Siyah beyazlar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Filenin sultanlarının rakibi Almanya, A-Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Programın ikinci saatindeyiz. Reklamların hemen sonrasında babalar resteline, ustalara, saygı kuşağına adım atacağız. Kralcılarımızın radyolarında duymayı istediği şarkılara da hep beraber yine eşlik edeceğiz. 99'lu yıllara götürelim kralcılarımızı. Bana göre Sibel Can'ın müzik kariyerinde önemli bir yere sahip Daha Yolun Başındayım albümünün çıkış şarkısı yine aynı isimle Alemin Kralı'nda Kral Efendi sizlerle buluşsun istiyorum. Sonrasında da radyoları başında bu şarkıyı dinlerken zaman nasıl da akıp geçmiş diyen kralcılarımızı duyar gibiyim. Şöyle bir nostalji yapalım istiyorum. Sonrasında ustalara saygı kuşağıyla reklamların hemen sonrasında programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz kralcılarımız. Yaslanın koltuklarınıza. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Kaan'la birliktesiniz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.

0: Haritacı risk haritasını sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Ve işte ustalara saygı kuşağı, babalar resteli. Birazdan son saatin içerisine adım atacağız kralcılarımız. Sizlerin de radyonuzda duymayı istediği şarkılara yer vermeye devam ediyoruz. Bakalım kralcılarımız kimlere seslenmek istiyor? Tebriz'den Davut Armağan olsun şarkı. Avusturya'dan Sezgin Odabaş'a. İstanbul Esenler'den sevgili Şaban'a. Hemen sonrasında Samsun'dan sevgili Muharrem, biricik eşi Bahar Hanım, kızı Kardelen, oğlu Buğra ile birlikte dinliyor. Ailenize armağan ediyorum. Konya Bozkır'dan Ramazan Aslan'a. Nevşehir'den Hüseyin kardeşime selamlar gönderiyorum. Canımsın benim, eyvallah diyorum. Sana ve sevdiklerine armağan ediyorum tüm şarkıları ve Nevşehir'de bizi dinleyen kralcılarımıza hediye edelim. Orhan Gazi'den sevgili Sedat ve Bursa'dan Ahmet'i de unutmayalım. Alemin Kralı'nda Orhan Baba yorumuyla bu bölümü nihayete erdirdik. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi 90'lı yıllara damgasını vuran Güllü yorumuna yer verelim. Sonrasında kısa bir reklam aramız var. Reklamların hemen sonrasında kralcılarımızla tekrar beraber olacağız. Müzik

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümünde konuştu. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi.
1: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Yeniden incelenen otopsi kayıtlarında ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporuna göre eski bakan yastıkla boğulmuş olabilir. Deniz Olgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda fethi kabir işlemi yapılmıştı. Bu arada Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlardan onu tutuklandı. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 38 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Nepal'de deprem sonucu büyük bir doğal afet yaşandı. Buz ve kayadan oluşan çığ nehre düştü. Beraberinde sel ve heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 55 kişi hayatını kaybetti. 384 kişidense haber alınamadığı açıklandı. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci devam ediyor. Öğrenciler cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Şansa kalmaz
2: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler 1-1'in rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş, Kamerunlu orta saha oyuncusu Onana'yla yollarını ayırdı. Siyah beyazlar 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu. Filenin sultanlarının rakibi Almanya, amilli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında bu akşam Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Denizli Otoyolu'nun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında Alemin Kralı'nda son saatin içerisindeyiz. Saatler 18'i gösterdiğinde sevgili Melis mikrofon başında olacak. Şu saatlerde akşam trafiğinin kendini yavaş yavaş gösterdiği anlar. Günün yorgunluğunu geride bırakıp evimize, sevdiklerimize doğru yola çıktığımız bu anlarda direksiyon başında bizleri dinlemekte olan kralcılarımıza iyi seyirler dileklerimizi iletelim. Hız sınırına öncelikle riayet edelim. Varacağımız yere birkaç dakika geç varalım ve günün sonunda sevdiklerimizle kavuşalım istiyorum. Her zaman söylüyoruz, hayatımıza damgasını vuran ve ruhumuza en iyi gelecek olan şarkılar Alemin Kralı'nda sizlere ulaşıyor. İşte o şarkılardan bir tanesi Onur Akın yorumunun hemen sonrasında Edip Akbayram, rahmet ve dua ile analım Çeşmi Siyahım Alemin Kralı'nda.

0: Statü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: Dünyası, Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogda.
5: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Çay makinesi deyince vatan.
11: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
13: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
14: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya. Şimdi

Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 469

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar

0: ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: Merhaba, adım Emre Türkmenli. Burada Erenköy'de, Ataşehir'de çalışıyorum. Sabahları işe gelirken Kral FM dinliyorum. Şifreyi duydum ve otobüsün Ataşehir'de olduğunu öğrendim. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Baran sana armağan ediyorum.
5: Merhaba, ismim Bulut Keten. Kral FM dinleyicisiyim. Harbi kızı dinlerken otobüsün Sultanbeyli'de olduğunu öğrendim. Gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim. Harbi kıza selamlar.
3: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

bir taraftan şarkılara eşlik ederken çok da fazla zaman kalmadığını biliyorum. Tabii ki kralcılarımızın da ortamlarında neler yaptığını merak ediyorum demiştim program içerisinde. Mesela Eskişehir'den Havva arkadaşlarıyla birlikte bizi dinliyor. Mine ve Meryem'e armağan ediyor şarkı. Bir de kaplumbağa resmi göndermişler bana. Sevgiler gönderiyorum. Eskişehir'den yine Zeynep Hanım'a armağan edelim şarkıyı. Sivas'tan Emre şu anda gündüz nöbetinde bizleri dinliyorlar. İstanbul Maltepe'den terasta kışlık menemen yapıyor Cavit Kaya. Kolay gelsin. Esenyurt'tan sevgili Akın da tekstilde çalışan arkadaşlarına hediye ediyor. Tarsus'a dönelim. Şu an Taş Ocağı'nda bizleri dinliyorlar. Resmi göndermişler. Gördüm. Allah kolaylıklar versin. Çok sıcak biliyorum. Ama tüm çalışma arkadaşlarınıza ve orada bizi dinleyen herkese de selamlar gönderiyorum. Vahit Şahbaz. Almanya'dan Semiha Hanım biricik eşiyle beraber bizi dinlerken Ordu'da da fındık topluyorlarmış kralcılarımız. Emine Hanım, Emine Özdemir'e ve şu anda fındık toplarken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza ulaştıracağız. Kütahya'da porselen fabrikasında sevgili Hakan kendisi için bir şarkı rica etti çalışma arkadaşları için. Birazdan da veda faslı için alemin kralında kralcılarımızla buluşacağız.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: da %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: 1-31 Ağustos tarihleri arasında...

0: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

sonrasında sevgili Melis mikrofon başında olacak saat 21'i gösterene dek. Malum günü akşama bağladık. Kralcılarımıza teşekkür ediyorum yalnız bırakmadıkları için. Direksiyon başında bu yoğun anlarda yine günün yorgunluğunu geride bırakıp huzurla evlerinize, sevdiklerinize ulaşmanız dileği ve temennisiyle diyorum. Ve yine evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri dinleyen kralcılarımıza da bu şarkıları keyifle armağan ediyorum. Yarın Harbi Kız'ın hemen sonrasında Alemin Kralı'nda buluşmak dileğiyle hayırlı, huzurlu, keyifli, güzel bir akşam diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 26 Ağustos, Çarşamba. Gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde konuştu. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj da verdi. Biz gövdemizi taşın altına koyduk diye konuştu.
2: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur. Bu uğurda elimizle birlikte gövdemizi de taşın altına koymuş durumdayız. Bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini açıkladı. Kararı değerlendiren AK Parti sözcüsü Çelik, Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu dedi. Terörsüz Türkiye süreci açısından da önemine dikkat çekti. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin kendi çıkarları için yakın coğrafyayı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ettiğini belirtti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aldığı cezanın görevine dönmesine engel olmadığını söyledi. Yıldız, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz dedi. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Yeniden incelenen otopsi kayıtlarında ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporuna göre eski bakan yastıkla boğulmuş olabilir. Denizolgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda fethi kabir işlemi yapılmıştı. Bu arada Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınanlardan 10'u tutuklandı. Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan 38 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Sosyal medyada paylaşılan ifadeleri nedeniyle tutuklanan emekli amiral Türker Ertürk için iddianame hazırlandı. Ertürk hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İran ve Umman'ın Hürmüz'den elde edilecek gelirlerdeki payları konusunda anlaştığı duyuruldu. İran devrim muhafızları sözcüsü Amerika'nın iki ülke arasındaki müzakereleri engellemeye çalıştığını ve anlaşmanın bu sebeple geciktiğini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün tamamen İran'ın elinde olduğu belirtildi. Amerika engelleme faaliyetlerinden vazgeçer ve mutabakat zaptına geri dönerse Hürmüz Boğazı'nın açılabileceği belirtildi. Trump yönetimi Amerika'ya yerleşmek isteyenlere verilen göçmen vizesi işlemlerini dünya genelinde durdurdu. Kararın konsolosluk görevlerine verilecek kapsamlı eğitim nedeniyle alındığı belirtildi. Nepal'de deprem sonucu büyük bir doğal afet yaşandı. Buz ve kayadan oluşan çığ nehre düştü. Beraberinde sel ve heyelan meydana geldi. İlk belirlemelere göre 55 kişi hayatını kaybetti. 384 kişidense haber alınamıyor. Pakistan'ın başkenti İslamabad'da devlet hastanesinde yangın çıktı. En az 15 bebek hayatını kaybetti. Başbakan Şerif sorumlu.

0: borçluların en ağır cezayı alacaklarını açıkladı. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci devam ediyor. Öğrenciler cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi vizesi için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertler 1-1'in rövanşında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Kritik mücadele saat 22'de başlayacak. Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi vizesi için son maçlarına çıkacak. Beşiktaş İstanbul'da 3-0 yendi. Kaunas Zalgiris'e konuk olacak. Maç saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'sa evinde 1-0 mağlup oldu. Ferencvaros'u Macaristan'da yenmeye çalışacak. Bu karşılaşmada yarın saat 21.30'da başlayacak. Corendon Alanyaspor Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Emre Demir'i transfer etti. Genç oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 34, İzmir güneşli 37, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 32 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Bakmayın çekilen perdelerin aydınlık oluşuna bu şehirde. Renk renk desenlerine kanmayın. Saklısında kim bilir kaç yüreği bu ayrılıklar boğar. Kim bilir ardına kadar susmuş ömürleri paslanmış ne çok kapı bekler. Hasretin gibi çarpıyorum kapıları. Soluk soluğa atıyorum kendimi sokağa. Taşlarımda izmaritlerimi ezdiğim kaldırımlar. Sicim bir yağmur altında. Bir yanıtım yoktu seni soran Açelyalara. Bir meyhane bulur beni. Beyaz ketenikindenmiş masalar. Yorulmuş bir rakı alır beni. Kalbime seni sorar. O an duracak zannederim bu gevezeyi. Sol kolumda bu aşkın uyuşmuş ağrısı. 35'lik ne ki? Meyhaneci 70'lik getir. Tek başına gitmiyor bu zıkkım. Kavunun tadı zehir. Sen yoksun. Boynu bükük saatleri. Bu akşam yüreğimin güğümleri kalaylı. Gitmiyor be abla. Değiştir şu bantı. Bu ne sevgi az. Bu ne ızdırap. Zavallı kalbim ne kadar harap. Ah, ah, çalmıyor artık. Öyle ya. Çoktan göçmüş Abdullah Yüce.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Pilot garaj yapı ekspertiz.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: verdi alıp.
1: Evet, iyi akşamlar sevgili kralcılar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 26 Ağustos 2026 günlerden çarşamba, haftayı ortaladık. Yavaş yavaş da artık günü tamamlıyoruz. Yoğun, yorucu ve sıcak geçen bir iş gününü daha geride bırakıyoruz. Dinleyicilerimizle yine eve dönüş yolculuğunda karşılaştık. Güzel bir akşama doğru yelken açacağız. Günün yorgunluğunu kral şarkılarımızla üzerimizden atacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Sevgili arkadaşım Kaan'dan devraldığım mikrofonu kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Saat 21'e kadar Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Kaptan Köşkü'nde Melis var. Tekrar hoş geldiniz.

çok fazla. Hepsine sabırlı yolculuklar dileyelim. Bir de akşam mesaisine, gece mesaisine başlamak üzere işlerine giden kralcılarımız var. Onlara da kolay gelsin dileklerimizi iletelim. Uzun yollardaki kaptanlarımız her zaman olduğu gibi radyoları açık. Hepinize sevgili kaptanlar hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sağ salim. En kral şarkılarımız hem sizin için, hem çalışanlar için, hem de yollarda olan kralcılarımız için.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira.

0: istikbal.com.tr'de. Ama dememek için ama sigorta. Bauplus'ta. Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.

Bu akşam 90'lı yılların rüzgarını biraz erken estirdik galiba sevgili kralcılar. Biraz daha hava karardığında karşıma çıkardı böyle şarkılar. Bugün erken çıktı, çok da güzel oldu. Biz dönem şarkılarını seven bir radyoyuz. 80'li yılların şarkılarını, 90'lı yılların şarkılarını. Tarz fark etmiyor. Yeter ki gelsin şöyle ruhumuzu okşasın o şarkı, o ses. Fatih abimize buradan bir selam gönderelim. O kadar güzel şarkılar söyledi ki, o kadar güzel albümler yaptı ki. 90'lar deyince ki evveliyatı da var yani 80'li yıllarda da profesyonel müzik hayatındaydı ama bizim onu tanımamız 90'lı yılların başına tekabül eder. İyi ki de tanımışız. Çok güzel bir şarkısıyla misafir ettik. Hadi gelin o dönemlerde şöyle 90'ların ortalarında kalmaya devam edelim. Bir güzel şarkım daha var. Vaktim olursa iki güzel şarkı çalacağım. Hatırlatmalarımı yapayım. Yavaş yavaş sohbeti, muhabbeti başlatalım. 532-703-92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz sevgili kralcılar. Programıma katılmak isterseniz eğer WhatsApp numaramız budur. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Bana orası daha kolay gelir diyen dinleyicilerimiz olursa arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altı buluşma noktamızdır. Buradan da mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 90'lar Türkçe pop deyince aklımıza gelen ilk 3 şarkıdan birini çalacağım şimdi. Radyolara bir parça ses verme zamanı.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. TRTHaber.com'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümünde konuştu. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor dedi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj da verdi. Biz gövdemizi taşın altına koyduk diye konuştu. Suriye'nin bütünlüğüne dair tarihi bir adım daha atıldı. ntv.com.tr'deyiz. SDG-YPG komutanı Mazlum Abdi, Suriye Demokratik Güçlerinin feshedildiğini açıkladı. Kararı değerlendiren AK Parti sözcüsü Çelik, Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu dedi. Terörsüz Türkiye süreci açısından da önemine dikkat çekti. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin kendi çıkarları için yakın coğrafyayı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ettiğini belirtti. Sözcü.com.tr ile devam edelim. CHP'de 51 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP'de Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi dahil 51 isim kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Sabah.com.tr'ye geçelim. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aldığı cezanın görevine dönmesine engel olmadığını söyledi. Yıldız, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Bu karar görevine dönmesine engel oluşturmaz dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi cezaevinde bulunan Osman Kavala'nın açtığı ikinci davada kararını açıkladı. Hak ihlaline hükmeden mahkeme Kavala'nın en kısa sürede serbest bırakılmasını istedi. Ankara kararı Türkiye'ye karşı takınılan yanlı yaklaşımın son örneği olarak değerlendirdi. Ahim uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe sayarak ulusal yargı yetkisini gasp etmiştir ifadesi kullanıldı diyor hürriyet.com.tr'de. Geçelim CNNTürk.com'a. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada gelişme var. Yeniden incelenen otopsi kayıtlarında ölüm şüpheli olarak değerlendirildi. Aralarında Alihan Kuriş'inde bulunduğu şüpheliler hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. Bilirkişi raporuna göre eski bakan yastıkla boğulmuş olabilir. Denizolgun'un şüpheli ölümünün aydınlatılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı doğrultusunda fethi kabir işlemi yapılmıştı. İran ve Umman'ın Hürmüz'den elde edilecek gelirlerdeki payları konusunda anlaştığı duyuruldu. İran devrim muhafızları sözcüsü, Amerika'nın iki ülke arasındaki müzakereleri engellemeye çalıştığını ve anlaşmanın bu sebeple geciktiğini vurguladı diye yazıyor Habertürk.com'da. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr var sırada. Motorin'de büyük indirim. Akaryakıt ürünlerinden Motorin'e 5,36 lira indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatına gece saat 12'den sonra yansıyacak. Kralmüzik.com.tr'ye de bakalım. Kral Otobüsü İstanbul'da çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Bir hatırlatmayla bitirelim. Kredi Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlar için başvuru süreci devam ediyor. Öğrenciler cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

0: Net gündem. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre kuzeyde hafta sonuna doğru sıcaklıklar azalmaya başlayacak. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 31, Ankara parçalı bulutlu 34, İzmir güneşli 37, Bursa parçalı bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 32 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar. Yol durumu.
1: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, biraz önce hatırlatmalarımı yaptım. Sohbete, muhabbete başlayacağız ama sevgili kralcılar, hemen bir davetiye verelim önce. Onu bir rafa kaldıralım. O işi bir halledelim. Ondan sonra muhabbetimizi hiç bölünmeden devam edelim program sonuna kadar. Şimdi Vialand'e gitmek isteyen dinleyicilerimiz mutlaka vardır. Okullar kapanır kapanmaz çocuklarla birlikte, çocuklarınızla birlikte gün boyu sınırsızca eğlenebileceğiniz Vialand davetiyeleri dağıttık. Dağıtmaya da devam ediyoruz. Henüz okulların açılmasına zaman var. O güne kadar devam edeceğiz. Hem Kral FM'de hem kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'da. Şu an beni duyan, dinleyen kralcılarımızdan bir kişiyi, bir dinleyicimizi yanına 3 kişiyi daha alabileceği şekilde gün boyunca Vialand'de sınırsızca eğlenceye davet ediyoruz. Elinizi çabuk tutmanız şartıyla ama şöyle, yani daha önce duyan, dinleyen kralcılarımız biliyorlar. Anonsum biter bitmez Kral FM'in WhatsApp hattına ilk mesajı gönderen dinleyicimizi Vialand'e göndereceğiz. Ekran şu anda karşımda açık, gözüm orada. 532-703-92-00 WhatsApp hattımızdır. Çok büyük bir yarış başlayacak çünkü. Mesajlar yağmur gibi yağıyor. Gönlümüz istiyor ki hepinizi gönderelim. Bakalım bu akşamın talihli, şanslı kralcısı kim olacak? Bir sonraki anonsumuzda da kazanan dinleyicimizin ismini ilan edelim, duyuralım buradan. Şimdiden katılacak olan bütün kralcılarımıza bol şanslar dileyelim.

0: Kentucky risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali
6: budur.

0: Voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, ay yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı

0: Kiralarken de kazanması var. E yakıtı var. Orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTUR.com'da.

Evet, biraz önce Violent için davetiye vereceğimi söylemiştim. Tam da tahmin ettiğim gibi mesajlar gerçekten çok yoğun bir şekilde geldi. İlk mesajı gönderen kralcımızın ismini söylüyorum. Herkes bekliyor şu anda heyecanla. Melike Gürbüz isimli kralcımız. Sevgili Melike bu akşamın şanslı, talihli dinleyicisi oldu. Şimdiden iyi eğlenceler diliyorum Melike. Yanına 3 kişiyi daha alacaksın. İsmin şu an itibariyle Violent'te kapıda olan görevli arkadaşlarıma gidiyor. Ne zaman istersen gidebilirsin. Bugünün tarihini verip 26 Ağustos'ta Kral FM'den davetiye kazandım dediğin takdirde kimliğini de lütfen yanına almayı unutma. Kapılar açılacak sana. Gün boyunca eğlenebileceksin. Katılan diğer kralcılarımız da hiç üzülmesinler. Okulların açılmasına daha var. Hem bizde Kral FM'de hem Kral Pop Radyo'da davetiye dağıtmaya devam edeceğiz sevgili kralcılar.

Evet, gurbetçilerimizle hemen hemen her akşam karşılaşıyoruz. Onlar yoldalar artık, dönüş yolculuğunda birçok gurbetçi kralcımız. Gelirken de karşılaştık. Böyle neşeli neşeli güzel güzel şarkılar, türküler çaldık. Çünkü sevinçliydik o zaman. Böyle tatlı bir telaş oluyor. Yani onu inanın mesajlardan hissedebiliyorsunuz. Bayrağın fotoğrafını çekip gönderenler o sınır kapısında. İşte yollarda yemek yemek için duranlar, piknik yapanlar, geliyoruz diyenler hep böyle fotoğraflarla destekliyorlar mesajlarını. İnsanın anlamaması imkansız o heyecanı. Giderken de tam tersini yaşıyorlar ama. Son derece moralsiz, son derece hüzünlü. Çünkü ayrılmak zor. Bu durumu kim anlayabilir en çok biliyor musun Savaş? Sizinle beraber aynı istikamete giden, sınırlarımız dışına çıkan, oralarda yaşayan gurbetçi kralcılarımız çok iyi anlarlar. Biz de ucundan kıyısından hani derman olmaya çalışıyoruz. İyi ki bizi de götürüyorsunuz gittiğiniz yere. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yolunuz açık olsun.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: anda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Volvo'lulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus

0: Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İşcep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İstanbul'daydı. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Merhaba, adım Emre Türkmenli. Burada Erenköy'de, Ataşehir'de çalışıyorum. Sabahları işe gelirken Kral FM dinliyorum. Şifreyi duydum ve otobüsün Ataşehir'de olduğunu öğrendim. Geldim, hediyemi aldım. Kral FM'e çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı Baran sana armağan ediyorum.
4: Merhaba, ismim Bulut Keten. Kral FM dinleyicisiyim. Harbi Kızı dinlerken otobüsün Sultanbeyli'de olduğunu öğrendim. Gelip şifreyi söyledim, hediyemi aldım. Kral FM'e teşekkür ederim. Harbi Kız'a selamlar.
2: Kral FM otobüsü yarın İstanbul'da olacak. Kulağın radyonda olsun.

Allah kavuştursun inşallah en kısa zamanda. Demiş ki İstanbul'dan dinliyorum sevgili kardeşim ben seni. İsmim İhsan. Kahramanmaraş'ta asker oğlum için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum demiş. Keşke ismini de yazsaymış. Bir sonraki mesajda mutlaka ismini de yaz İhsan abi. Duyuyor mu acaba şu anda? Dinleyebiliyor mu bizi acaba? İnşallah öyledir. Babasından selam götürdüm. Böyle babalardan, annelerden evlatlara selam gidince tam adresine ulaşsın istiyorum o selam. İnşallah duyuyordur şu anda.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, yavaş yavaş akşam çöküyor. Şarkılarımız sanki daha bir demleniyor, değil mi? Daha bir güzelleşiyor sevgili kralcılar. Bütün günün karmaşası, yoğunluğu, yorgunluğu, sıcağı, işi, gücü, her şey geride kaldı şu dakika itibariyle. Evlere varıldı, birçok kralcımız evinde, akşam sofrasında ya da yemekler yendi, kahveler, çaylar içiliyor. Balkondasınız, bahçedesiniz ya da mutfakta oturuyorsunuz. Mutfak çok keyifli bir yerdir yani sohbet, muhabbet etmek için. Biz toplum olarak da çok severiz mutfakta muhabbeti. Belki oradasınızdır. Şöyle size güzel kral bir şarkı çalayım ama bu şarkıyı özellikle armağan edeceğim dinleyicilerimiz var. Kader mahkumları için çalmak istiyorum bu şarkıyı. Çünkü çok fazla mesajlar geliyor yakınlarından. Analarından, babalarından, eşlerinden, evlatlarından dinliyorlar büyük ihtimalle. Bu şarkı onların olsun. Bu şarkı özgürlüğüne kavuşmak için bekleyen kader mahkumlarının olsun.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık düşmeye başlıyor. Marmara'da rüzgar bugün de sert, nem oranında düşüş var. Ege'de rüzgar hafif, hava yine çok sıcak. Nem oranı yer yer %80'lere çıkıyor. Tedbirli olunmasında fayda var. Akdeniz'de de yüksek nem devam ediyor. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar tedbiri elden bırakmamalı. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında ise yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

Evet, babalar resitalinin açılışını yapma zamanımız geldi. Linet'le şöyle 90'lı yılların ortalarına gittik. Çok güzel bir şarkıdır bu. Kral FM'de sık duyarsınız. Müptelaları da vardır yani, isteyen kralcılarımız da vardır. Onlara armağan etmiş olalım. Ve şimdi gel canımı da al, acımıyorsan diyerek açılışımızı yapalım. Yine aynı yıllardayız, vazgeçemediğimiz, o şarkıların çok güzel olduğu, hayatın da çok güzel olduğu, en azından şimdikinden çok daha tatlı ve lezzetli olduğu zamanların şarkılarını çalmaya başlayalım. Eğer etrafı çok rahatsız etmezsek, belki bir parça ses de verilebilir bu şarkılara. Çünkü ne diyoruz tam burada? Zamanı geldi söyleyelim. Bu şarkılar kısık sesle dinlenmez sevgili kralcılar.

0: Vodafone kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Anahtar, teslim, mutluluk.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Evet, bir günü daha akşama kavuşturduk. Şimdi yavaş yavaş geceye doğru adım atacağız. Benim şarkılarım bitti. Nöbetçi Erdem'in şarkıları başlayacak şimdi sevgili kralcılar. Çok teşekkür ederim her birinize. Canı yürekten, canı gönülden dinlediğiniz için. Hem beni hem şarkılarımı. Yarın kaldığımız yerden sağlık sıhhati olursa devam edeceğiz. Yine bir akşamüstü. Günün yoğunluğunu geride bırakmışken, hafif hafif serinlik çökerken, en güzel şarkıları çalmak üzere Türkiye'nin en kral radyosunda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun istikametinde üst yapı onarım çalışmaları yürütülüyor. Yaklaşık 1300 metrelik kısım trafiğe kapalı. Trafik Eskişehir istikametinden çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle orta ve sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Aleminin kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler 23'e kadar benimle birlikte devam edecek. Evet, bugün 26 Ağustos sevgili kralcılar. Tabii Ağustos ayı Türk tarihinde çok önemli. Birçok zaferin başarıldığı, kazanıldığı bir ay. Bugün Malazgirt zaferinin 26 Ağustos 1071 Sultan Alparslan'ın Roman Diyojen'i mağlup ederek Anadolu'nun kapılarını Türklere açtı. Çok büyük bir zafer. Otlukbeli zaferi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Uzun Hasan'a karşı kazandığı bir zafer. Çaldıran ve Mercidabık savaşları.

Yavuz Sultan Selim Han'ın başarılı savaşları, Belgrad'ın fethi, Mohaç Muharebesi, Kıbrıs'ın fethi ve Büyük Taarruz'un başlangıcı da 26 Ağustos bu arada. 30 Ağustos'ta sona eriyor, 4 gün sürüyor. Yani Ağustos ayı bizim için çok özel bir ay. Tabii Türk tarihi çok büyük komutanlar yetiştirmiş, çok büyük sultanlar yetiştirmiş. Hepsinin de tek bir gayesi vardı, tek bir amacı vardı. Her zaman şanlı bayrağı dalgalandırmak. Hep gökyüzünde o bayrak dalgalanacaktı. Onların da tek amacı o bayrağı hep gökyüzünde tutmak, dalgalandırmaktı. O yüzden bütün sultanlarımıza, hepsine, tarihte Mete Han'dan başlayarak Mustafa Kemal Paşa'ya kadar gelen bütün sultanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsine, hepsi o bayrak için mücadele ettiler. Mekanları cennet olsun. Bu cennet vatanda yaşıyorsak hep o büyük komutanlar sayesinde, nur içinde yatsınlar.

Evet, bugün önemli bir karşılaşma var. Yaklaşık yarım saat var sevgili kralcılar. Fenerbahçe deplasmanda Lyon'la karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi'nde tabii iki takımımızın olması Türk futbolu açısından da önemli, puan anlamında da önemli. Zor bir maç tabii ki, deplasmanda oynanacak. Ama maç bitmeden tabii her şeye rağmen son dakikaya kadar umudumuzu, ümidimizi koruyacağız. Fenerbahçe'ye kalpten, gönülden, yürekten başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir skorla, güzel bir sonuçla Türkiye'ye dönmelerini ve Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla Türkiye'mizin mücadele etmesini umutla bekliyoruz. Hadi bakalım, başarılar.

Onun bir doğru zamanı var. Onun bir doğru yeri var. Ve doğru kişisi var. Bunların bir araya gelmesi gerekiyor. Öyle yani sen istediğin zaman gel. Ya tamam Hakan Altun mutlaka o duyguyu çok kalpten söylemiştir. Öyle bir kişilik. Naif bir kişilik.

0: hassas bir kişilik. Kalbi gönlü iyi bilen bir isim Hakan Altun. Aşk lütfen gel dediyse gerçekten ona yoğun bir şekilde ihtiyaç hissetmiştir. O duyguyu dile getirmiştir ama tabii ne olursa olsun onun bir zamanı var. O zaman gelmeden de istediğiniz kadar haykırsanız da, çağırsanız da, bağırsanız da gelmiyor.
1: Olmaya gel. Nöbetçi Erdem.

Sonra çok çok önemli bir isim. Halen de önemli tabii ama yani o dönemdeki o yıllarını, o efsane yıllarını ben çok iyi hatırlıyorum. Yani bir yere geldiği zaman, bir konsere gittiği zaman inanılmaz bir ilgi, alaka. Birçok klasik şarkı var tabii, Emrah'la özdeşleşmiş. Halen de tabii güzel şarkılar, güzel yorumlar devam ediyor. Ama hep söylüyorum, Emrah'tan ben bir türkü albümü bekliyorum. Emrah'ın yorumuyla, onun o damar sesi ve damar yorumuyla türkülerin çok başka bir hal alacağını düşünüyorum. İnşallah Emrah da bir gün bizim sesimizi duyar.

Evet, Vedat Muriç attı sevgili kralcılar. Çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. Köşeye giden top, evet, sağ taraftan bir orta geldi. Ceza sahasının içine. Evet, orta geldi. Vedat Muriç önce kafa vurdu. Kaleci son anda kurtardı. Yani çok zor kurtardı pozisyonu, kafayı. Dönüşte tekrar Vedat Muriç'in önünde kaldı. Ve Vedat Muriç kalecinin sağından topu çok güzel bir vuruşla ağlara gönderdi. Ve Fenerbahçe Lyon deplasmanında 1-0 öne geçti. Evet, bu çok güzel oldu. Çok güzel bir gol, çok güzel bir zamanda geldi. Zaman geçmek bilmiyor. Bakalım devamında neler olacak, onları da sizlere aktaracağım sevgili kralcılar.

Evet, Buran attı, Buran attı. Yine bir orta, yine bir Fenerbahçe gerçekten çok güzel bir şey yapıyor şu anda. Çok zor bir şey. Deplasmanda bu goller böyle arka arkaya, Fenerbahçe çok güzel bir futbol ortaya koyuyor. 2-0 oldu. Bu kez kornerden geldi. Arkada ceza sahasında Brown boş kaldı. Çok güzel yükseldi. Yere de çarpan top ağlarla buluştu. Ve bu golle Fenerbahçe 2-0 öne geçti Lyon deplasmanında.

Fenerbahçe çok güzel bir futbol ortaya koyuyor. 2-0 oldu. Bu kez kornerden geldi. Arkada ceza sahasında Brown boş kaldı. Çok güzel yükseldi. Yere de çarpan top ağlarla buluştu ve... Evet.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeliği başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar. Full damar.
2: Nöbetçi Erdem.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar sevgili kralcılar. Ataya kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasip de kısmette varsa, perşembe akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Bırak garson, bırak kalsın masamda bir kadeh, bir demet gül. Biliyorum gelmez artık, dönmez artık, biz ayrıldık.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar, alemlik tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar.

0: Bostanoğlu kanatsız kuş misali. Dün Giresun'daydık, bugün İstanbul'da.
1: Ah bir çocuk olsaydım.
0: İstanbul'u trafik hariç özlemişim. Gece gece yine trafik, yine trafik. Trafiğini hiç özlememişim. Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür, kavuşturana şükürler olsun. Üçüncü gol mü geliyor Fenerbahçe hata? Vuramadı. Fenerbahçe 2-0 galip. Avrupa'daki mücadelesinde Şampiyonlar Ligi için. Şükür, kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, edep haya imandandır diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi erdimi uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı, geldim olmadı, gelmedim olmadı, sustum olmadı, susmadım olmadı, küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

Futboldan daha güzel işte bu şarkılar. Müslüm Baba, Ferdi Baba. Futbol her zaman mutlu etmiyor ama seni Müslüm Baba her zaman mutlu ediyor. Bak şimdi bu iki güzel şarkıyla mutluluğun zirvesine ulaştık vallahi. Rahmetle anıyoruz Müslüm Babamızı. Hayırlı akşamlar Ata Bey. Dediğiniz gibi diyor, insanoğlu kuş misali diyor. İstanbul'daydım, şimdi havadayız diyor. Hava başka bir yerde mi? Süheyla. İstanbul'un dışı gibi algılamış Süheyla. O biraz öyle de olsa değil tabii.

Kapadokya'dan selamlar demiş bir can. Antalya'dan Yaşar Özgezer, Sivas cezaevindeki B10 koğuşundaki Melihan Özgezer'e. Kayseri'den Nuran Aydın, serin Kayseri akşamından sana kucak dolu sevgiler demiş. Kız kardeşi gibi sevdiği Gülay Özdemir'e, onun kızı İrem Nur'a, tüm kralcılara. Evet diyor, biz de Sinop Ayancık'tan Fransa'ya yolculuk yapıyoruz şu anda demiş Filiz. Hayırlı yolculuklar. Nehir Atay'dan Ayşegül Çalışkan'a. Trabzon'dan Mehmet.

Sivas'ta Karaoğlan'a tüm misafirlere denmiş. Bir sebebimiz isim göremedim. Trabzon'dan Tırcı Mehmet. Eyvallah. Safranbolu'dan Sevgi. Canım kardeşim Sedat'a. Bursa'dan Ayşe Öztürk. Kendisine armağan etmiş.

0: Evet, Fenerbahçe 2-1 önde. Maçı izlerken içimden şöyle bir şey geçti. Dedim ki keşke Alanya maçımızın hakemi bu hakem olsaydı. Allah, ne rezil hakemdi ya.
1: Ata abi, ben Galatasaraylıyım.
0: Eler mi sence Lyon? Az bir zaman kaldı ama 2-1 önde. İzleyemiyorsundur maçı eminim.
1: Yoldayım şu an. İzleyemiyorum da radyodan takip etmeye çalışıyorum.
0: Evet.
1: Eğer açık vermezlerse böyle 2-1 biter maç. Açık verirlerse Lyon eler.
0: Şu an iyi gidiyor. Bu skor işine evet. Yarıyor zaten. Yeterli. Evet. Bakalım maçın sonucunu getirebilecekler mi? Bol şans evet. Dileyelim. Sedat nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun Ata abi, senin çaldığın güzel şarkılarla yolumuza devam ediyoruz.
0: Şimdi bu güzel şarkılara ben de katkıda bulunacağım diyorsun üçlüğümle.
1: Evet. Evet.
0: Hadi bakalım, mesajını ilet, şarkılarını dinleyelim.
1: Öncelikle bu üç şarkıyı Biricik eşim Nurcan'a armağan ediyorum. Özlemle ve hasretle beni evde bekliyor. Ve daha sonrasında tüm Kral Efem ailesine gelmesini istiyorum bu şarkıların. Şimdi üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık. İlk saatimizi de tamamladık. Yeter. Bu harika şarkıyla. Sivas cezaevinde yatan eşim Ömer Yorulmaz'a demiş bir sevenimiz. Kurtar. Trabzon bizi aradan Ali. Çebi ailesine. Çanakkale'den sevgiler demiş Sultan. Allah Allah. Gecenin sessizliğinde balkonda seni dinliyorum demiş. Tüm sevdiklerine demiş. Sivas'tan Selvi Han. Hediye sağlam. Şu an yoldayız. Hollanda'ya doğru gidiyoruz demiş. Tatil bitti. Eşim Servet ve çocuklarıma.

Turcu Faysal. Georgia'dan selamlar demiş Amerika'dan. Yağmurlu bir havada yolculukta dinleme diye. Eyvallah. Tadriye yayınlar dilemiş Fatih Karagümrük'ten. 90'lı yıllardan bu yana dinlediğim vazgeçilmez frekans diyor. Kim demiş? James. Danimarka'dan Seyhan. 25 yıldır kralcıyım demiş. Dortmund'dan Şefik. Memleket Bartın diyor. Tüm hemşehrilerime, gurbet yollardakilere, tüm Dortmundlulara,

Murtaza Hamburg'dan beni çok sevdiğini belirtmiş. Bursa'dan Naciye. Mehmet Esenler'den vefasızlara. Samsun'dan Yakup. Öznur Ankara'dan. Neden?

binlerce dert gören benim bilsen ne bahtiyarım. Ağrı Patnos'ta yatan Hasan Kemertaş, Ali Doğan, Mahmut Demirkol'a denmiş. Ata Besizli ve tüm Fenerbahçelilere diyor. Sizi seviyoruz demiş. Kim demiş? Yusuf. Eskişehir'den Yakup unutamadığı Derya için.

Sevdiğim Sedat'ıma, Gaziantep'ten Muhammed, Karabaçımıza teşekkürler diyor. Elif Hanım için bir şarkı demiş Mustafa. Frankfurtlu Ali Çebi bir şarkı demiş, eyvallah. Seval Kaplan, Elazığ Cezendik eşi Ali Kaplan'a. Sivas'tan sevgiler demiş. Kim demiş? Sevilay. Zonguldak'tan Yener eşi ve tüm kralcılara. İstanbul'dan Abdülhamit.

Daimi İmparator'dan. Gaziantep'ten İsmet, çok sevdi Özlem'e. Münih'ten Nurettin. Nurettin

Sivas'tan Meryem. Bütün Fenerbahçeler ve oğlu Ahmet Berat'a. Kayseri'den Yusuf. Sağım yalan, solum yalan. Cezayir'deki Oğuzhan'a. Giden yalan, dönen yalan. Bugün doğum günüm demiş. Kim demiş? Türkan. Kutlu olsun diyelim İzmir'den Refika. Oğlumun evlilik yıl dönümü diyor. 8. yıla giriyorlar demiş. Semih Çankaya. Kızı Semra Çankaya, torunu için denmiş. Uraz Efe'ye.

Bursa'dan İbrahim Demirtaş servisi Tufan Sefer İmran İbrahim tüm emekçilere denmiş. Eyvallah. Şırnak Güçlü Konak düğün yurdundan Emin Halı kardeşime denmiş. Emin Balı kardeşime denmiş Müslüm Baba'dan. Latif Yıldırım eşi Kübra kızları Sara ve 4 yaşında Fatma Nur 3 yaşında memleketten gurbete gidiyoruz denmiş. Söke'den Gülizar Demir, Söke Cezen'deki eş Hakkı Demir'e. Aydın'dan Metin, sevdiği Süheyla'ya. Bursa'dan Tuncay, Müslüm Baba'dan demiş. Kayseri'den Ahmet. Diyarbakır'dan Ufuk. Cemre'ye armağan etmiş.

0: Ben bu şarkıyı dedi rahmetli Atilla Kaya. Tabicim hayırlı geceler demiş Nazilli'den Çaycı Akif. Vahdet Erdem Ersoy kardeşime, kardeşlerime diyor. Eskişehir'den Özcan. Özcan Nermin Albayrak. Sıradaki şarkı bize denmiş.
1: Resimlerini sana söylüyorum. Sana söylüyorum ben bu şarkıyı. Sana söylüyorum ben bu şarkıyı.
0: Gebze'den Nida Çelik Bilek. Eskişehir'de bulunan babamız Önder'e. Sivas'tan Murat, tüm diyaliz hastalarına. Bir yandan pancar suluyor, bir yandan seni dinliyorum demiş. Kim demiş? Kızıma, eşime, nöbetçi hemşire, kızıma diyor. Necmettin. Manisa'dan Fatma Ergül. Eşine İbrahim Ergül'e ve oğlu İzmir'de komando çavuş, uzman çavuş Mert Ali Ergül'e.

Kayseri Tom Arıza'dan Fırıncı Doğan, Haloğlu Fatih'e. Seni yaşattılar benim vurduğum. Kayseri'den Mesude Ak Kadın Burak diye gelen mesaj. İzmir'den Serap, İyi ki varsın demiş. İstanbul'dan Ali, kalpler birmiş Ali bak Selahattin Özdemir'den şarkı. Benim de gönlümden geçmişti, senin de gönlünden geçmiş. Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan yeni arayışı ve tüm sevdiklerine.

Eskişehir'den Selin, babası ve tüm babalara. Çorlu'dan Cemal İlhan, gece çalışanlara, taksici arkadaşlara. Edirne Keşan Altıntaş köyünden kahveci Serdar. Altıntaş köyü genç.

Ben Kırıkkale'de öğrenciyim diyor. Annem Selvihan, babam Murat, abim Hüseyin'e. Lide'den güvenlik Serdar, nöbette güvenlik arkadaşlarıma.

Trabzon'dan doğalgazcı Samet Tırcı Mehmet Güvenlik Mustafa tüm emekçilere denmiş. Kayseri'den Avni abime denmiş. Tekirdağ Çerkezköy'den Lütfi Gökduman. 12-8 vardiyasındayım abi diyor. Akbatur kardeşime denmiş. Kolay gelsin. Turgutlu'dan selam canına, çok sevdiğim eşim Aslı'ma, kızlarım Elif, Zeynep ve oğlum Emir'e denmiş bir sevenimiz. Yusuf Kağan, canım annem Ayşe'ye, babam satılmış ha. Konya Kulu'dan Nur, sevgili ailesi.

ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Sözü ve mikrofonu sevgili Kadirhan'a bırakıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan.

0: Kadir Han,
1: İlaç Gibi Radyo.
2: İnanmak, bir çocuk gibi kanmak, gözlerinde kaybolmak. İnanmak.

İyi geceler Kadir Han, Denizli Buldan'dan Alkan, özellikle annem Ayla, yengem Tuğba, dayım Baki ve kardeşim Murat'a gelsin. Hep beraber sizleri dinliyoruz demişler. Selam olsun sevgili Alkan ve ailesine de şarkımızı armağan edeceğiz. Yine Davutlar'dan Ali'den gelen bir mesajımız var. Özellikle eşime, kızım Ayşegül'e ve oğlum Faik için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kuşadası Davutlar'dan bizlere ulaştırmış mesajını. Yine Yusuf Kağan'dan gelen bir mesajımız var.

Evet, Balıkesir'den sevgili Cihan'dan gelen bir mesajımız var. Özellikle Merve için bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Karamük'ten Ramazan, Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum. Tüm sevdiklerimi armağan edersen mutlu olurum diyor, sözümüz olsun. Denizli Buldan'dan selamlar İstanbul'daki yeğenlerim Murat, Batuhan ve Alkan'a gelsin demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Yine Eskişehir'den Selin'den gelen bir mesajımız var. Emrah'tan bir şarkı istiyor. Eşime armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Az evvelki şarkımız, ona da armağanımız olsun. Adana'dan selamlar Kadirhan, Hakan ben. Arkadaşım Mehmet'le seni dinliyoruz diyor. Yine Kuşadası'ndan Aysu'dan gelen bir mesajımız var. Serkan'ı çok sevdiğimi söylersen mutlu olurum demiş. Ankara'dan selamlar Kadirhan. Polis Aytaç ben. Nöbette dinliyorum seni. Özellikle eşime, kızıma, kızım Elif, oğlum Efe'ye ve adliye polis arkadaşlarına armağan ediyorum diyor. Hem ona hem çalışmakta olan tüm emniyet mensuplarımıza da selam gönderelim. Kolaylıklar diliyoruz bu arada. Gece çalışan tüm kralcılarımıza. İstanbul'dan Elif şu anda yoldayız demiş. Eşi Mustafa'ya gelsin, onu çok seviyorum diyor. Yollar açık olsun. Merhaba Kadirhan, Kütahya Gediz'den Hasan ben. Gece vardiyasında çalışanlara ve sana armağan ediyorum diyor. Yayınlar Kadirhan, Çorum'dan Onur, Sivas cezaevinde yatan eşim Ali için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağan.

Evet, 0532 703 92 çift 0, radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 çift 0'dan hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla yazıyorsunuz biri, yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de gelen mesajlarımızı gece boyunca güzel şarkılar eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Kadirhan Fethiye'den Zafer, şu anda sizi birlikte dinlemekte olduğum Hasan Narin'e ve tüm çalışanlara armağan ediyorum diyor. Evet, Almanya'dan Cemal, öncelikle bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum diyor. Lig başka, Avrupa başka, burada hepimiz biriz, herkese selam. Aynen öyle, bir kez daha Fenerbahçe'yi kutlayalım. Datça'dan Mesudiye'den gelen bir mesajımız var. Bahçede oturuyoruz. Buket, Fırat, Ege, Doruk şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan karışık göndermişler mesajları. Okuyabildiklerimi paylaştım. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada Ömer Ejder, kaptanımız, uzun yol otobüs kaptanı şu anda yolda bizleri dinlemekte. Selam gönderelim hem kaptanımıza hem yolda olan seyir halinde bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yollar açık olsun. Kadirhan Maltepe'den, İstanbul'dan dinliyorum seni demiş Samet. İyi geceler, iyi yayınlar. İstanbul'dan Mustafa Güner. Özlediğim birine gelsin diyor sevgili kralcımız. Yine devam edelim gelen mesajlarımıza. Balıkesir'den, Cihan'dan gelen bir mesaj. Şu anda Onur'la beraber bizleri dinlemekte. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Yalnız bazı sesli mesajlarımızı maalesef değerlendiremiyoruz. Çünkü kralcılarımız seslerini kaydederken

0: Altta da müziğin sesini açık tuttukları için seslerini anlayamıyoruz. O yüzden ricamız olsun, özellikle sesli mesaj gönderecek kralcılarımızdan bir kez daha, seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini seslerinizi kaydettiğiniz süre içerisinde kapalı tutarsanız, sonra seslerinizi kaydettikten sonra istediğiniz kadar açabilirsiniz. Böyle bir şekilde bizlere göndereceğiniz mesajları bizler de kralcılarımızla ve sevdiklerinizle gece boyunca güzel şarkılar eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz dedikten sonra şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. İyi geceler Kadir Han, seni severek dinliyorum. İstanbul'dan, Ümraniye'den Melek, çok sevdiğim eşim Ercan, oğullarım Furkan, Gökhan, Berat, aynı zamanda kızım Zeynep Nur'a, gelinim Merve'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kadir Han abim iyi geceler. Mustafa Samsun'dan Ordu'ya doğru gidiyoruz. Eşim Sunay'a, oğlum Hasan Serdar'a ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Aynı zamanda bütün şoförlere hayırlı yolculuklar temennisinde bulunmuş sevgili kralcımız. Sesli mesajlarımızın da hemen şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Merhaba Kadir Han, ben Bahattin. İstanbul Başakşehir'de gece mesaisindeyim. 93'ten beri Kral FM dinliyorum. İlk defa mesaj yolluyorum. Tüm Kral FM dinleyenlerine, gece çalışanlarına ve sizlere hayırlı geceler. Sıradaki şarkı tüm Kral FM dinleyenlere ve gece mesaisinde çalışanlara gelsin.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kadir Han.

Kadir Han, iyi geceler. Zonguldak'tan Cuma'dan Mete. Seni dinliyorum demiş. İyi geceler Kadir Han. Şeyma, ben Sivas Kapalı Cezaevinde yatan eşim Serdar Dinçer'i her şeyden çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Yine İzmir'den Kemalpaşa'dan firma adı belirtmiş, onu söyleyemiyoruz. Çalışıyoruz mesai arkadaşlarımı, özellikle İsmail Şahin'e gelsin diyor sevgili Erdoğan. Tekirdağ'dan sevgili Adil'den gelen bir mesaj. Ayla'yla beraber bizleri dinlemekte. Evet, Almanya'ya gidiyorum, çalışıyorum. Tüm iş arkadaşlarıma Müslüm Gürses'ten bir şarkı diyor. Sevgili Halil'den gelen bir mesaj. Cüneyt Bursa'dan, canımdan çok sevdiğim Yaren'e, Çorum'a kocaman sevgiler diyor. Kadir Han abi kolay gelsin, hayırlı geceler. Almanya'dan, Stuttgart'tan Aksaray'la Yunus, şu anda işe gidiyorum abi, seni dinliyorum diyor. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Az evvel Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkıyı kralcılarımızla paylaşmıştık ama ikinci şarkı için sözümüz olsun. Önümüzdeki dakikalarda yine güzel Müslüm Gürses şarkılarını kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. İzmir Tire'den Mustafa, İstanbul'dan gelen kuzenimle Seval'le seni dinliyoruz diyor. Selam olsun. Abi hayırlı geceler. Şu anda seni dinliyorum demiş Ankara'dan Osman. Kadir Han.

0: Kardeşim Balıkesir'den Sevinç. Gece mesaisinde olan herkese ve sizlere kolaylıklar diliyorum diyor sevgili Sevinç. Teşekkür ediyorum. Evet, iyi yayınlar Kadir Hanım diyor Samsun'dan Hilal. Özellikle Kadir Çimen'e sıradaki şarkı armağan ettiğini belirtmiş. Sesli mesajlarımız da yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş, göndermiş olduğu sesli mesajda.
1: İyi akşamlar Kadir Han abi. Ben Abdülkadir, Almanya'dan. Gece vardiyasındayım. Tabii Kral FM sizde olmaz. Yıllardır hep Kral FM dinliyorum. Bir Ömer Danış hayranı olarak Ömer Danış'tan bir şarkı armağan ederseniz bütün Kral FM dinleyicilere teşekkürler, saygılarımla.
0: Evet, bizden de selam olsun sevgili kralcımıza. Bu arada sözümüz olsun. Yine devam edelim mesajlarımızla, sesli mesajlarımızla.
2: Şu an Murat Bey benim en yakın arkadaşım da dinliyor. Ona selam vermek istiyorum. İyi ki hala hayatımdasın ve şu an bunu yaptığım için çok heyecanlıyım. O yüzden ne diyeceğimi tam olarak bilmiyorum. Herkese selam ama en çok en iyi arkadaşıma selam.
0: Evet, en iyi arkadaşına selamlarını iletmiş olalım sevgili kralcımızın. Son bir sesli mesajı daha değerlendirelim.
3: Selam Kadirhan abi. Seni çok seviyorum abi. 25 senedir beri seni izliyorum. Kralı çok seviyorum. Kral Efendi'ye selam. Damara devam. Ferdi Baba'dan Tanrım sana da versin. Çağatay sevinirim. Şimdi de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun Kadir abi.
4: Kral İlaç Gibi Radyo.

0: Az evvel sesli mesaj gönderen kralcımıza da sözümüzü yerine getirmiş olalım. Sırada güzel bir şarkımız var ama öncesinde gelen mesajlarımıza devam edelim. Evet abi, seni dinliyoruz diyor. Kırklareli'den tüm sevdiklerime ve Hasan Hüseyin'e gelsin sıradaki şarkı demiş ama kralcımız ismini belirtmemiş. Bakalım WhatsApp kullanıcı adına Şeyma Nur'dan gelen bir mesaj. Bir kez daha ricamız olsun sevgili kralcımızdan, kralcılarımızdan mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. Mesajlar demişken bir kez daha WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 00. Radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Instagram hesabından da birazdan gelen mesajları değerlendireceğiz. Öncesinde mesajlarımızla devam edelim. Balıkesir'den gelen bir mesajımız var Elif'ten. Şu anda gece mesaisinde bize dinleyen kralcılarımızdan. Hayırlı geceler Kadirhan. İstanbul'dan, Kartal'dan gece mesaisinde seni dinlemeye devam ediyoruz. Özellikle arkadaşıma gelsin sıradaki şarkı diyor ama ismini belirtmeyen bir kralcımız göndermiş. WhatsApp kullanıcı adından da maalesef göremiyorum. Muhammed Emin Kastamonu Tosya'dan Çetin ve Keskin ailelerine selamlarını iletiyor. İletmiş olalım. İyi yayınlar Kadirhan. Samsun'dan Hilal ben. Özellikle buradan tüm sevdiklerime ve Kadir'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Kadirhan abim iyi geceler. Mücahit Yüksel İstanbul Esenyurt'tan özellikle kuzenin Yaser'e ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Sevgili Mücahit de bir Galatasaraylı olarak Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum demiş. Son bir mesaj, sonrasında sesli mesajlarımız var. Habib'den gelen bir mesaj, İran'dan, Tebriz'den bizleri takip eden kralcılarımızdan. Evet, sesli mesajlarımıza devam edelim. Bakalım kralcılarımız göndermiş oldukları sesli mesajlarda neler söylemişler.
1: Kadirhan abi iyi yayınlar. Ben Kırklareli'nden Barış Kocaoğlu. Bugün doğum günüm abi. Sıradaki parça bana gelsin.
0: Evet, Barış'ın aynı zamanda bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın da doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Son bir sesli mesaj.
2: Merhabalar Kadirhan abim. Saatlerimiz yine her zamanki gibi sıfır belirliği gösterirken tüm kralcılara selamlar, saygılar olsun. Seni Sakarya'dan dinlemekteyiz. Arkadaşım Muhammed ile birlikte Sapanca Gölü kenarındayız. Radyomuz yine Kral FM'de. Her zamanki gibi Kadirhan abimizde. Müslüm Gürses'ten Hangimiz Sevmedik Çılgınlar Gibi şarkısını bizi dinlemekte olan Nil Sakarya'dan Nil arkadaşımıza armağan olsun diyoruz.
3: Kadirhan

0: sevgili Kerem Yüksel'e de selamlarımızı iletelim. O da saat farkından dolayı sanırım gün içinde bizleri dinlemekte. Hayırlı geceler abi. 12 yıldır kralcıyım. İstanbul'daydım. Şu anda Suriye'deyim diyor. Halil Muhammed Suriye'den göndermiş olduğu mesajda tüm kralcılara ve Nuri'ye armağan ediyorum diyor. Selam olsun sevgili Halil Muhammed ve Nuri'ye. Aynı zamanda onlar gibi mesaide olan tüm kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar diliyoruz. İzmir'den bir mesajla devam edelim. İzmir'den sevgili Emre Aslan Bergen'den bir şarkı istemiş. Tüm kral ailesine ve Arslan ailesine gelsin diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Hayırlı geceler. Kırklareli merkezden Tolga ben Kadirhan diyor. Bizler de gece mesaisindeyiz. Özellikle Erkan, Sıtkı, Murat, Ersin ve tüm sevdiklerimize gelsin diyor. Yusuf Tırtır'a selam gönderelim. Yusuf Tırtır'ın da kiliste bir mekanı var. Devamlı sizleri dinliyoruz Kadirhan. Aynı zamanda müşterilerimize de dinletiyoruz diyor. Eksik olmasın. Selam gönderelim Yusuf Tırtır'a. Aynı zamanda yanında bulunan tüm arkadaşlarına. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Tüm gece mesaisinde olan esnaf kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Kadirhan abi seni dinliyorum demiş yine İstanbul'dan. Mustafa Güner. Evet devam edelim. Aydoslan Çetin gece mesaisinde arkadaşımla dinliyoruz seni diyor. Geceniz güzel olsun Kadirhan demiş İstanbul'dan Elif. Sesli mesajlarda yoğunlukta hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını bakalım. Kralcılarımız neler söylemişler göndermiş oldukları mesajlarda.
1: Merhaba Kadirhan abi, İyi akşamlar, ben İstanbul Ümraniye'den Zeynep Nuray'ın Rıza'daki parçayı yanımdan bile çok sevdiğim canım anneme armağan ediyorum.
0: Evet sevgili küçük kralcımıza ve ailesine de selam olsun. Zeynep Nur'a, Merve Nur'a da armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Son bir sesli mesajımızın hemen sonrasında.

0: Kadirhan abicim iyi akşamlar. İzmir Karşıyaka'dan tır şoförü Kamil Tunus. Bu saatte dinlemekte olan bütün herkese gelsin. Uzun yol kaptanlarına ve çalışanlara gelsin. İyi akşamlar.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Şu anda Dubai'de tatilde olan Cafer'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız göndermiş bu mesajı. Kadirhan selamlar, hayırlı geceler. İlkay ben İstanbul'dan. Güllü'den bir şarkı istiyor sevgili kralcımız. Selam olsun, sözümüz olsun bu arada. İzmir Ala'dan gelen bir mesajla devam edelim. Cezaevinde olan Yusuf'a selamlarımı iletiyorum diyor Emre. Evet, oldukça yoğun mesajlarımız. Bu arada az evvel Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız vardı. Söz vermiştik kralcılarımıza. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de ulaşabilirsiniz. Evet, Nil'den gelen bir mesajımız var. İzmir Karşıyaka'dan selamlarını ileten kralcılarımızdan. Bizden de ona selam olsun. Samet Doğan'a selamlarımızı iletelim. Adana yolunda seni dinliyoruz Kadirhan diyor. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Burak şu anda Marmaris'ten bizleri dinlemekte. Selamlarını ileten kralcılarımızdan. Semih İsa'dan gelen bir mesajımız var. Abi seni dinliyoruz. Süleyman abimiz kaza yaptı. Ona senin aracılığınla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz demiş. Kilis'ten göndermiş bu mesajı. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım sevgili kardeşimize. Aynı zamanda sesli mesajlarda yoğunluk. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Hatta birini paylaşalım. Neler söylemiş kralcımız. Evet, bakalım neler söylemiş derken oldukça yoğun mesajlarımız da gelmeye devam ediyor. Birazdan yazılı mesajları da paylaşacağız ama öncesinde sesli mesajımız.
1: Kadir Hangi kardeşim, ben Almanya'dan Çetin Bektaş gece vardiyasında çalışıyorum. Bugün Fenerbahçe bizi mutlu etti. Türkiye'deki herkese kucak dolusu selamlar.
2: İlaç Gibi Radyo Kadirhan.

0: Evet, Osmaniye'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan Osmaniye'den yazıyorum. Osmaniye'nin sizlere çok selamı var demiş. Bizden de Osmaniye'ye selam olsun. Herkese sizi aşıladım diyor. Eksik olmasın. Gurbete de gurbet değil. Az evvelki sesli mesajı gönderen kralcımız gurbetti. Karıştırdık mesajları. Birazdan onun mesajını da paylaşacağım. Hatime'ye, Osmaniye'ye selam gönderelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Yine Mudanya'dan. Babaannemle birlikte balkonda sizleri dinlemekteyiz demiş. Arda Üstün, Arda Üstün'e ve babaannesine selam gönderelim. Aysel olduğunu belirtmiş. Ellerinden öpüyoruz Aysel teyzemizin. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Kadirhan abi diyor, iyi geceler Kuşadası'ndan üç kafadar selam gönderiyoruz diyor. Emre, bizden de onlara selam olsun. Devam edelim mesajlarımıza. Kolay gelsin Fatih Sayın. Şu anda yurt dışından bizi dinlemekte. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Karışık göndermiş mesajı, diğer yazdıklarını okuyamıyorum. İzmir'e selam gönderelim Yeşim'e. Yine gelen mesajlarımızdan birisiyle daha devam edelim. Elif şu anda Ankara'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Sesli mesajlarımızda yoğunlukta, hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım.
1: İyi geceler Kadirhan Bey. Ben Gurbet, gece mesaideyim. Dergenden bir şarkı istiyorum. Önce size, sonra da sevip de değeri olmayanlara gelsin. Teşekkür ederim.
0: Evet, Gurbet'e selam gönderelim. Bergen için de sözümüz olsun. Beraberliğimizin ilerleyen dakikalarında Bergen'den de güzel bir şarkımız var. Unutulmayanlar bölümümüz başlayacak birazdan. O bölümde Bergen'den güzel bir şarkımız var. Bu arada dikkatimi çekti. Bergen sevip de değeri olmayanlar için şarkı istemiş. Sevilmediğiniz yerde durmayacaksınız. Sizi seven insanlara kucak açacaksınız. Fazla... Böyle insanlar çok fazla değer veriyorlar, karşılıklarını alamadığı zaman daha da değer veriyorlar ama sonuçta karşı taraf yine değer vermediği için sevgileriyle baş başa kalıyorlar, bu da acı veriyor. O yüzden size değer veren, sizin sevginize karşılık veren insanlara kucak açın. Aksi takdirde size gönlü olmayan, sizde olmayan insanı da zorlamaya gerek yok. Bu sadece sizlere acı verir. O yüzden... sizi sevenlere, sizi değer veren insanlara kucak açın temennisiyle sevgili Gurbet'e de selam gönderelim.
2: Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

0: sonrasında Kıvırcık Ali'den iki güzel şarkı dinledik. Sine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Büyük değerlerimiz, mekanları cennet olsun inşallah. Az evvel de belirttiğim gibi unutulmayan şarkılar bölümümüz başlayacak demiştim kralcılarımıza ki o bölüm başladı. Unutulmayanların ilk şarkısını Bergen'den seçtim. Bergen'de geçmişe doğru güzel bir yolculuk yapacağız ama öncesinde gelen mesajlarımızı değerlendirmeye devam edelim. İyi geceler Kadirhan, Zonguldak'tan Çay Cuma'dan seni dinlemekteyim diyor Mete. Tekrar sizlere iyi geceler temennisinde bulunmak istiyorum. Konya Karapınar'dan Naim Akkaş'tan gelen bir mesaj. Sevgili kralcılarımızın mesajları oldukça yoğunlukta. Gece mesaisinde olan kralcılarımızdan Mersin'den gelen bir mesajımız var. Mersin'den Ebru da şu anda mesaide seni dinliyorum demiş. Hem ona hem mesaide olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Evet, sesli mesajlar da dediğim gibi yoğunlukta. Kaptanlarımızdan gelen bir mesajımız var, iki mesajımız var. Bu arada yollarda Bayan Tır kaptanlarımızı da sıkça görüyoruz. Kolaylıklar diliyoruz onlara da. Özellikle hem Instagram üzerinden hem WhatsApp hattımız üzerinden bizlere mesajlarını gönderiyorlar. Onlara da yollarda kolaylıklar diliyoruz. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine Bayan Tır kaptanlarımızdan gelen bir sesli mesajımız vardı. Hemen onu da paylaşalım. Bakalım neler söylemiş.
1: Kolay gelsin. İyi geceler. Size ilk defa sesli mesaj gönderiyorum. Devamlı Kral FM dinleyicisiyim. Tır kaptanıyım. Çok sevdiğim Yavuz Çelik'e sıradaki parçayı ve Kral FM dinleyenlerine armağan ediyorum.
0: Evet, Bayan Tır kaptanımıza selam olsun, yol açık olsun, hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine gelen mesajlarımızdan birini daha paylaşalım.
2: Selamun aleyküm Kadirhan. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar.

Ben Manisa'dan tır şoförü Ozan. Şu an yolculuk esnasındayım. İstikamet İstanbul Ümraniye inşallah. Senden Ferdi Tayfur'dan Yıldızlar da Kayar şarkısını istiyorum. Sadece ve sadece yıldızı kayanlara hediyem olsun. Teşekkür ederim. Şimdiden teşekkürler.

Vardı. Bergen'den güzel bir şarkı dinledik. Geçmişe doğru güzel bir yolculuk yaptık Bergen ablamıza. Mekanı cennet olsun. Allah'tan rahmet diliyoruz. Güzel şarkılarıyla Kral FM ailesi olarak her zaman yaşatmaya devam edeceğiz. Kamuran Akkor'la devam edeceğiz beraberliğimize ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Hayırlı geceler, iyi ki varsınız demiş. Habib İstanbul'dan göndermiş olduğu mesajda. İyi ki sizler de varsınız. İyi geceler Kadirhan Fransa'dan, Filiz bizde. İpsala'da yine sıra bekliyoruz. Bir taraftan da siz dinliyoruz. Fransa yolundayız diyor kaptanlarımıza ve özellikle Sıla yolunda olan, yine dönüş yolunda olan tüm gurbetçilerimize de selamlarımızı gönderelim. Onlar da uzun yol kaptanlarımız gibi uzun yolda bizleri dinlemekteler. Aman dikkatli olsunlar. Hız yapmadan, uykusuz yola çıkmadan, trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz.

0: hem sıla yolunda olan, dönüş yolunda olan gurbetçilerimize, hem de uzun yol kaptanlarımıza, aynı zamanda yolculuk esnasında kulağı bizde olan kralcılarımıza da selamla beraber hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş. Bu arada Ankara'dan göndermiş sevgili kralcımız bu sesli mesajı.
1: Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Havalimanına
0: Evet, kesildi sesi sevgili kralcımızın. Mesaj silinmiş sanırım. Olsun, selam gönderelim. İsmini de belirtmemiş bu arada mesajında. Birazdan paylaşacağız sanırım sevgili kralcımızın mesajını. Ama öncesinde yine sesli mesajlarımıza devam edelim. İzmir'den bir sesli mesajımız var. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: Merhaba İzmir'den. Sevgiler, selamlar Kadirhan. Şu an seni oğlumla dinliyorum. Baran İşcan. Ben Nuray İşcan. Sıradaki parçayı tüm kralcılara ve size gönderiyorum. Allah'a emanet olun. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.

0: Evet, birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Birazdan dediğim gibi gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Sevgili Çağatay'dan gelen bir mesajımız var. Selam göndermiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Kadirhan, 26 yıldır Kral FM'i dinliyorum demiş. Kral FM aracılığıyla tüm dinleyicilere selamlarını iletmiş sevgili Mete abimizden gelen bir mesaj. Mete Arslan'dan, İstanbul'dan Emin. Abi Burak Varol'la selam iletir, İyi ki varsınız demek istiyoruz demiş İstanbul'dan. Selamlarımızı iletelim hem ona hem sevgili Burak'a da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Merhaba, yolda olan eşim Emrah'a selam gönderebilir misin diyor Mensure. Selamlarımızı iletelim, aynı zamanda hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hem onlara hem de şu anda yolda bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Mersin'den Gökhan'dan gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler demiş. Mersin'e de selam olsun. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var. İsmini belirtmeyen bir kralcımız yolda bizleri dinlemekte. Fransa yolcusu Yaşar Ay Yıldız'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Tüm gurbet yolundaki şoför arkadaşlara gelsin diyor. Aynı zamanda ülkemdeki kızıma da demiş. Kaptanımıza selam gönderelim. Kadirhan, bütün gece sizi dinliyoruz. Manisa'dan Fatma ben, selamlar gönderiyorum. Özellikle eşim İbrahim için sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim demiş. Bir sesli mesajımızı da paylaşalım. Bakalım neler söylemiş kralcımız.
1: Herkese iyi geceler dinliyorum. Tüm Kral FM radyosunu dinleyenlere Ankara'dan bu sesli mesajı gönderiyorum. Havalimanında çalışan, temizlikte çalışan ablalarım için Tüdanya, Canımdan Can İste, Ömrümden Ömür şarkısını tüm gece vadiyasında çalışan işçilere, emekçilere armağan ediyorum.
2: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.